0: İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi.
1: 38. Bölüm.
0: Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı. Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi. Kitap ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi. Peygamberimiz sohbetleri esnasında Yahudilerin oruç tuttuğunu fark etti. Bunun sebebini sorduğunda şöyle cevap verdiler.
2: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
0: Bunun üzerine Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak, ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı.
3: Haberleri duydunuz mu?
4: Hayırdır, ne olmuş?
3: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
5: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
3: Evet, aynen öyle.
5: Hemen duymayanlara haber verelim.
3: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor.
5: İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun.
4: Ailelerimize de söyleyelim, bu günlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın.
0: Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlardı. Suffe ehlinin fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu.
6: وَأَمَّا
0: Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu.
1: Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz.
0: Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu, sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz, biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır. Onları rahmet kaplar. Üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi.
5: Bu ne güzel müjde, ne mutlu bizlere.
0: Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu.
6: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir?
0: Peygamberimiz, mescitler diye cevap verdi.
6: Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız ya Resulallah?
0: Peygamberimiz, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur. Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz.
5: Ya Resulallah, Allah'ı tek başımızayken mi anmamız daha hayırlıdır yoksa topluca mı?
1: Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir yoksa açıktan mı?
0: Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar, gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim.
7: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim.
0: Peygamberimiz bunun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Bu hal Bilal-i Habeşi'nin sabah namazı için ezan okumaya gelmesine kadar devam etti. Bilal, Allah Resulü'nün ağladığını görünce dayanamadı.
8: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
0: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki onu okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Annesi Ümmü Süleym'in peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah

0: Allah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı. Ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü.
1: Hadi bu taraftayım. Hadi koş. Hadi. Edemezsin ki. Hadi. Hadi. Hadi bu taraftan. Hadi koş.
0: Peygamberimiz şefkatle Enes'in başına elini koydu ve Enescik dedi. Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi? Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.
2: Derhal gidiyorum ya Resulallah. Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
0: Enes'e oğulcuğum diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören Peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve galiba Ümmü Süleym doğum yaptı diyerek Enes'in yanına geldi.
2: Evet ya Resulallah, bu benim kardeşim. Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi.
0: Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi.
2: Buyurun işte, istediğiniz gibi bir acve hurması.
0: Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi. Sonra bu sevimli bebeği, görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı. Ümmü Süleym oğlunu sürekli kontrol eder, Resulullah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün nefes nefese gelen Enes'e şöyle sordu.
3: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
2: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
3: Öyle mi? Neymiş o iş?
2: Söyleyemem. Bu bir sır.
3: Aa, bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
2: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
3: Aferin sana. Aferin.
2: Annem.
0: Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
2: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
2: أبو مسعود البدري دان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
2: براء بن عازب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال رواه مسلم هكذا هو في صحيح مسلم
3: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı.

0: يا رب، فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim.

0: Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ''Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?'' diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, ''Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin.'' Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ''Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?'' diyecekler. Hazreti İsa da onlara, ''Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi.'' dedi ve herhangi bir günah söylemedi. ''Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin.'' diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ''Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?'' diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ''Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek.'' buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ''Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla.'' diyeceğim. Yüce Allah bana, ''Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar.'' buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, ''Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir.'' buyurdu.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı" denilmiştir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar,

Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: بريدة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamd olsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince, Hint, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle devam etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz, husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
1: أبو سعيد الهدري دن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Nimete şükür. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kime bir nimet verilir, o da o nimeti dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Nimet ya da rızık, adı ne olursa olsun Allah'ın verdiği her şey kuluna yaptığı bir iyiliktir. Dolayısıyla kulun hayatında bu iyiliğin bir karşılığı olmalıdır. Bunun için de nimet gören kulun şükretmesi ve elindeki nimetin hakkını vermesi gerekir. Rahata erince kendisini rahata kavuşturanı unutup gelişi güzel yaşamak veya yağan rahmetin sahibi olan Allah'a yönelmemek nimetin kadrini bilmemektir. Halbuki yüce yaratan Kur'an'da kulları için bahşettiği sayısız nimetlerden örnekler vererek insanların bunların üzerine düşmesini ve ibret alarak kendisine şükretmesini istemiştir. Karşılığında da şükredenlere nimetlerini artıracağını, nankörlük edenlere ise azabıyla karşılık vereceğini söylemiştir. Bundan dolayı mümin her biri ayrı bir nimet olan Rabbinin ayetlerini, onun yarattığı canlı cansız her türlü varlığı tefekkür etmeli, dünyanın nasıl ahenkli bir düzenle işlediğini ve yaratılmışların nasıl dengeli bir hayat sürdürdüğünü idrak etmelidir. Birbirinden muhteşem olan bu sahneleri düşünerek yüce yaratıcıyı tanımak ve eldeki imkanları, sahip olunan bütün malı mülkü ihsan edenin o olduğunu bilmek, nimetlere teşekkür ederek gereğini yapma ahlakını bireye kazandırır ki, bu kazanım da ayrı bir nimettir. Kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse, şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse, nimete nankörlük etmiş olur diyen sevgili Peygamberimiz, nimeti anmanın gereğini işaret etmiş ve Allah, nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever buyurmuştur. Nitekim Resul-i Ekrem eskimiş elbiselerle yanına gelen bir kişiye malı mülkü olup olmadığını sormuş, maddi durumu oldukça iyi olan bu zatın develeri, koyunları, atları ve köleleri olduğunu söylemesi üzerine ona, Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görülsün tavsiyesinde bulunmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin nimetini anan ve bunlara şükreden peygamberlerin kıssalarına ve dualarına yer verilmiştir. Yüce Allah da peygamberlerin üstün vasıflarını sıralarken onların şükreden bir kul olduklarını özellikle dile getirmiş, Hazreti Peygamber'i Rasul olarak seçtikten kısa bir süre sonra, "O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?" ayetleriyle kendisine ihsan ettiği nimetleri hatırlatan Yüce Allah, devamında indirdiği ayetlerle onun bu nimetlerin gereğini yaparak yaşamasını öğütlemiş ve kendisine sunulan bu ikramları dile getirmesi gerektiğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz de bu emir doğrultusunda her zaman o cömert yaratıcıyı ve ikramlarını anarak yaşamış, onun verdiği nimetlere duyduğu minnettarlıkla gece gündüz Rabbine yönelmiştir. Öyle ki geçmiş ve gelecek tüm günahlarının bağışlanmış olduğunu bilmesine rağmen, niçin sabahlara kadar ibadetle meşgul olduğunu soran Hazreti Ayşe'ye de "Şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını vermiştir. Ashabına da ve onların nezdinde tüm Müslümanlara sadece kendi hayatlarına özgü nimetlerin değil, Allah'ın dünya üzerindeki bütün ikramlarının farkında olabilmeyi ve O'nun yaptığı bütün iyiliklere yeterli bir kulluk bilinciyle karşılık verebilmeyi öğretmiştir. Sağlığın, mutluluğun, sevginin, zenginliğin, kısaca her türlü olumlu durum ve gelişmenin kaynağının Allah olduğunu idrak edebilmeyi göstermiştir. Kendisini sevindiren bir olay olduğunda hemen Rabbine secde eden Resul-i Ekrem, Rabbe hamd edilmeden başlanan her işin sonuçsuz kalacağını bildirmiştir. Zorlu yolculuklardan ve savaşlardan geri döndüğünde, hatta tuvalet ihtiyacını giderdiğinde bile şükrederek inananlara yalnızca iyiliklere kavuşmanın değil, güçlüklerden kurtulmanın da bir nimet olduğunu hatırlatmıştır. Gün boyu koşuşturmanın ardından insanlardan uzaklaşıp yatağına girdiğinde ise, "Bizi doyurup sulayan, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun" diyerek tüm kalbiyle Yüce Allah'a teşekkür etmiş, müminlere her daim şükretmenin en güzel örneğini sergilemiştir. Onlara yemekten sonra Allah'a kendilerini yedirip içirdiği, Müslüman kıldığı için şükretmeyi, duanın en makbul olduğu iftar anında "Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım" demeyi, Allah'ın evine misafir olmak için ihrama girince "Buyur Allah'ım buyur, işte çağrına uydum da geldim, övgü sana, nimet senin, varlık senin" demeyi ve bağışlanma dilerken "Bana verdiğin nimetleri itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim" ifadelerini eklemeyi öğretmiştir. Böylelikle Resulullah hem ibadetlerin Allah'a teşekkürün bir ifadesi olduğunu hem de ibadetleri yapabilmenin de bir şükür sebebi olduğunu göstermiştir. Hazreti Peygamber'in bu uygulama ve öğretileri, nimetlere şükrün yanı sıra yapılan dualar da Müslümanların gönüllerinde Allah'ın söz konusu nimetlerini canlı tutmaya ve hatırlatmaya vesile olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de size ulaşan her nimet Allah'tandır. Başına gelen her iyilik Allah'tandır. Allah sizi annelerinizin karnından siz hiçbir şey bilmez haldeyken çıkardı, size kulaklar, gözler, kalpler verdi, belki şükredersiniz buyurulmuştur. İnsana verilen nimetlerin en ince ayrıntısına kadar sıralandığı bu ve benzeri ayetlerle inananlar nimetlerin farkında olmaya ve şükretmeye davet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Hazreti İbrahim'in şu duası, Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olarak yaşamanın güzel bir örneğidir.

0: O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı O verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana nimet ver ve beni salihler arasına kat. Hasılı mümine düşen, öncelikle elindeki nimetin farkında olmak, aldığı nefesin bile bir nimet olduğunu idrak etmek, nimetleri kendisine bahşedene teşekkür etmek ve nimeti sahibinin razı olacağı şekilde kullanmaktır.
1: Sabah mahvel sürmesi.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale?

ağlayarak bir zavallı seylandı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi. Haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها
0: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.

Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
0: وَعَنْهُ قَالْ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimizi minber üzerinde en son görüşüm bu oldu dedi. Müslim'in bir rivayetinde fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve ''Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim.'' dedi. Yaşlı adam, ''Hangisini almayı düşünüyorsun?'' diye sordu. O da, ''Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız.'' dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. ''Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı dedi. Peki nasıl bir şey alırsınız dedim. Onlar bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada 2 rekat namaz kılardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin.

0: O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde, siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
3: أبو سعيد الخدري دان radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork, bizim durumumuz sana bağlıdır, eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz, eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evveluhu ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e, kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer, ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü, bu tanıma değildir demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد.
3: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı: Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göster.

vermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber, onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler, Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda "Biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız" dediler.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını sünen-i hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu: emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp inanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.
0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

0: وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: أول قتال قاتلت المشركين؟ لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ticaret ahlakıyla ilgili genel esasların iyi niyetle ilgili alt başlıklarını oluşturacak konuları işlemeye çalışacağız. 1. Doğru sözlülük. Doğruluk, söz, niyet ve irade, vefa, davranış, azim, kısaca insanın her türlü fiziksel ve psikolojik davranışlarında geçerli olan bir olgu olup, doğru sözlülük, kişinin söylediği veya haber verdiği şeylerin gerçekliğe uygun olmasıdır. Evrensel ahlak anlayışında olduğu gibi, İslam ahlakında da doğru sözlülük ve dürüstlük, erdemli insan ve sağlıklı bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarındandır. Dolayısıyla fertler arasında karşılıklı güveni ve toplumun huzur içinde devamını sağlayan en önemli manevi değerlerden biri olan doğruluk, gerek fert gerekse toplum için zorunlu ahlaki niteliklerin bütününü toplar. Doğruluğun müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu, doğru insanlarla beraber olmanın ve yalan söylememenin gereğini, doğru erkekler ve doğru kadınlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun. Yalan sözden kaçının gibi birçok ayet ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber de doğru sözlülüğün öneminden bahsederken yalan konuşmaktan sakınmayı vurgulamıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte, münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler buyurarak, yalan söylemenin münafığın belirgin üç alametinin ilki olarak zikretmiştir. Ticaret ahlakıyla ilgili niyetin göstergesi olan esaslardan biri, hatta ilki, tüccarın doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahip olmasıdır. İnsanların doğru sözlü olmadığı, aldatmacalara başvurduğu, yalan söyleyerek karşısındakini aldattığı bir ortamda,

Herkes birbirine kuşkuyla yaklaşacağı için ticari hayat dahil hiçbir şeyin sağlıklı bir gelişme göstermesi mümkün değildir. Çünkü bir ülkede ekonomik kalkınma hiç şüphe yok ki öncelikle doğruluk ve güvene bağlıdır. Doğruluğun olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde küçük sermayeler bile bir araya gelerek en büyük kalkınma faaliyetine yönlendirilebilir. İşte İslam'ın yalan, aldatma, ölçü ve tartılarda hile gibi ahlaksızlıklar karşısındaki tavizsiz tutumu söz konusu doğruluk ve güveni sağlamaya yöneliktir. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz doğru sözlü, dürüst bir kişiliğe sahip olanla yalan söylemeyi huy edinmiş kişinin akıbetini şöyle belirtmektedir. Doğru sözlü, dürüst olmak insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğru söyleye söyleye sonunda Allah'ın katında doğru sözlü, sıddık olarak kayda geçer. Yalan da kişiyi haddi aşmaya, haddi aşmaksa ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı, kezzap olarak kayda geçer. Yalan söylemek kişide bir hastalık haline gelirse, yalan yalana davetiye çıkaracağı için sadece ticaret hayatını değil, bütün yaşamını etkiler ve mutluluğuna engel olur. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz, doğruluk kalbin huzura ermesine sebeptir buyurarak, doğruluğun iç dünyamızın huzuru ve arınmasındaki önemine işaret etmiştir. Ayrıca o, dürüst ve doğru sözlü olan tüccarları müjdelemiş ve güvenilir olan ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurup, onları yücelterek işlerinde doğruluk ve güveni esas alanların, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresinde yer almasıyla bu iki erdemin özellikle ticaret hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Aslında her hususta Müslümanın temel vasıflarından biri olan doğru ve dürüstlüğün önemi, kul hakkıyla ilgisi sebebiyle alışveriş meselelerinde özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla satıcı, müşteriyle malı hakkında doğru bilgi vermeli, malın ayıp ve kusurunu gizlememeli, asla yalana başvurmamalıdır. Diğer taraftan, ticarette doğruluğun bereket getireceğini söyleyen Resul-i Ekrem Efendimiz, alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça, vazgeçmedikçe muhayyerdirler. Alıcı satıcı alışverişi doğruluk üzere yapar, kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da bereketli kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler buyurmakla, ticarette kazancın doğruluk esasına göre sağlanması gereğine ve ancak böyle bir ticaretin bereketli olacağına vurgu yapmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, ticaret hayatının kişiyi günah işlemeye, yalan söylemeye, başkasının hakkını gasp etmeye müsait oluşu sebebiyle bu durumdaki tüccarın ahiretteki sıkıntısına ise şöyle işaret etmiştir. Kıyamet günü Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar dışında tüccarlar, facir, günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Toplumdaki beşeri münasebetlerin tamamında ama özellikle ticaret hayatında karşılaşılan en büyük ve yaygın problemlerden biri, alışverişte bulunan taraflardan birinin yemin etmeyi, hatta daha da ileri giderek yalan yere yemin etmeyi alışkanlık haline getirmesidir. İslam dini doğru sözlü olmayı emrettiği, haksız yollardan hak sahibi olmayı şiddetle reddettiği için, aynı şekilde yalan yere yemin ederek çıkar sağlamayı veya başkasının yararını engelleyip hakkını gasp etmeyi yasaklamıştır. Aslında yalan yere yemin eden kişi, Allah Teala'yı yeminine şahit göstererek insanları aldatmak amacı yanında, daha tehlikeli bir işe girişip Allah'ın adını istismar etmek suretiyle ona iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz en büyük günahlardan birinin de yalan yere yemin etmek olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber yalan yere yemin ederek kazanç sağlayanların kazancının bereketsizliğini, yalan yemin malı rağbetli fakat kazancı bereketsiz

0: kılar hadisiyle mahkemede yalan yemin yoluyla başkasının hakkını gasp eden kişinin cehennemdeki yerini hazırlaması gerektiğini de, kim mahkeme gereği yapması icap eden bir yeminde yalan yere yemin ederse bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur hadisiyle haber vermiştir. O halde tüccar, gelişi güzel, Allah Teala'nın adını anarak yemin etmeyi alışkanlık haline getirmemeli, diline hakim olmalı, yemini ancak çok önemli ve gerekli durumlarda yapmalıdır. Güvenilirlik. İslam dini insanların birbirleriyle ilişkilerine büyük önem vermiş, bu ilişkilerde samimiyete dayalı karşılıklı güveni esas almıştır. Bu güveni kazanmak da güzel ahlakın bir gereğidir. Bir kişinin karşısındaki bir insana güvenmesi, onun da bu güvene layık olması son derece önemlidir. Çünkü güvenilmeyen insanlardan oluşan toplumların maddi ve manevi alanda kalkınması ve yücelmesi mümkün değildir. Birbirinin zıddı olarak kullanılan güvenmek ve kuşkulanmak duyguları, ferdi ve toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Hakim oldukları fert ve toplum hayatının ruhunu teşkil edecek kadar etki uyandırır. Birinin varlığı, özgüven, başarı, huzur ve mutluluk sunarken, diğeri güvensizlik, şüphe, paranoya, başarısızlık, huzursuzluk ve kaos getirmektedir. İnsani ilişkilerin tamamında olduğu gibi iş hayatında da güvenin önemli bir yeri vardır. Zira başarılı olmanın sırlarından biri de güven duygusudur. İş hayatında güvense dürüst çalışıp kaliteli mal ve hizmet üretmek, tüketiciyi aldatmamak ve ciddiyeti elden bırakmamak şeklinde tezahür eden ve hayat boyu devam etmesi gereken önemli bir erdemdir. Amirin memuruna, işverenin işçisine, müşterinin satıcısına, alacaklının borçlusuna karşılıklı olarak güvenmediği bir iş ortamında başarı ve mutluluktan bahsedilemez. Çünkü ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine karşı güvenine bağlıdır. Ölçtüğünü eksik ölçen, tarttığını eksik tartan, malı gerçek fiyatının üstünde satan, piyasa bozgunculuğu yapan, yalan söyleyen, sır tutmayan, yetim malı yiyen insanlar, bu davranışlarıyla toplumda kendilerine ve ticari hayata duyulan güveni azaltmış, hatta yok etmiş olur. Sevgili Peygamberimiz, ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar arasında, tüccarın sahip olması gereken güvenilirlik vasfının önemine dikkat çektiği bir hadisinde de şöyle buyurmaktadır. Size en iyi ve en kötü olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? Peygamberimiz bu sözü 3 kere tekrar etti. Orada bulunanlar, evet haber ver dediler. En iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğü dokunmayacağından emin olunandır. En kötünüz de kendisinden iyilik umulmayan ve kötülüğünden de emin olunmayan kimsedir. Allah'tan gelen emaneti yüklenerek mümin sıfatı kazanan insanlar, İslam'dan aldıkları şuur ve ahlakla bu emaneti taşıma görevini hakkıyla yerine getirmek, her yerde bu aziz ve hassas emaneti korumak, insanlar arasında güvenilir kimseler olarak herkese güzel örnek olmak zorundadırlar. Bunu sağlayacak yöntem de, Peygamber Efendimizin insanlığa emanet bıraktığı Kur'an'a ve onun sünnetine sarılmak ve hayata geçirmektir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anh.

radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir'le Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. "Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar" dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet" dedik. O da "Allah'ım şahit ol" buyurdu.

0: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir.

Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet, hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın"

Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin, müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış, borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü, namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde, Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi: "Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin." Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi: "Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir."

Danışan dağı aşmış. Ebu Tufayl el-Kinani'den nakledildiğine göre, sahabi Hubab İbnül Münzir el-Ensari şöyle demiştir. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki öneride bulundum. İkisini de kabul etti. Şöyle ki Allah Resulü ile birlikte Bedir Savaşı'na katılmıştım. Askeri suyun arkasına yerleştirmişti. Dedim ki, ey Allah'ın elçisi, buna vahiyle mi yoksa kendi görüşünle mi karar verdin? Ey Hubab, kendi görüşümle, dedi. Dedim ki, doğru görüş, suyu arkana alman gerektiğinde ondan yararlanmandır. Bu görüşümü kabul etti. Rivayette ikincisi zikredilmeyen bu öneri, İbn Hişam'ın siresinde biraz daha detaylandırılarak şöyle anlatılır. Hubab İbnül Münzir, Bedir Savaşı'nda, ey Allah'ın Resulü, bu konakladığınız yer, Allah'ın sizi yerleştirdiği,

yerleştirdiği ne ileri ne de geri gidemeyeceğimiz bir yer midir, yoksa harbin ve düşmana tuzak kurmanın gereği bir görüşün sonucu mudur? Allah Resulü ikincisi olduğunu söyleyince Hubab, ey Allah'ın elçisi, burası uygun değildir. İnsanları kaldır. Düşmana en yakın suyun başına gidelim. Oraya konalım. Sonra diğer kuyuların suyunu boşaltalım. Başına konakladığımız suyun üzerine bir havuz yapıp suyla dolduralım. Düşmanla savaşırken biz içelim, onlar içemesinler dedi. Allah Resulü Hubab'a reyinle yol gösterdim buyurdu ve orduyu kaldırıp düşmana en yakın kuyunun başına yerleştirdi. Sonra diğer kuyuların suyunu boşaltıp kendi kuyularının üzerine bir havuz yapılmasını emretti. Havuz dolduruldu ve insanlar kapları oraya bıraktılar. Nakledilen bu olaydan açıkça anlaşılacağı üzere Allah Resulü, özellikle bilgi ve deneyim gerektiren dünyevi konularda ashabının görüşlerine büyük değer vermiş, isabetli gördüğü görüşleri kabul etmekte tereddüt göstermemiştir. Müslümanların dışarıdan gelen düşmana karşı ilk savunma tecrübeleri olan Bedir Savaşı'nda henüz 33 yaşındaki Hubab'ın bu önerisi ona Zürre, isabetli görüş sahibi lakabının verilmesine vesile olmuştur. Hazreti Peygamber bu tutumuyla çeşitli konularda onlarla istişare et buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmiş olduğu gibi, onların işleri aralarında danışmayladır ayetinde ifadesini bulan İslami ilkenin uygulamasını da göstermiş oluyordu. Nitekim ilk ayet yine başka bir istişarenin akabinde gelmişti. Bilindiği gibi Uhud Savaşı öncesinde ashabının görüşlerini alan Allah Resulü, kendisi Medine'de kalıp savunma savaşı yapmayı tercih etmesine rağmen çoğunluğun arzusuna uyarak düşmanı şehir dışında karşılamayı kabul etmiş, savaş Müslümanların aleyhine sonuçlandığı halde ashabını bu tercihlerinden dolayı eleştirmemişti. Çünkü toplumla birlikte yapılacak işlerde insanların görüşlerini alarak sorumluluğu onlarla paylaşmak, her akıllı insanın olduğu gibi insanların en zekilerinden biri olan Allah elçisinin doğal olarak benimseyeceği bir husustu. Onun insanları işine karıştırmadığı tek alan vahiy alanıydı. Diğer peygamberler gibi onun da Allah'tan aldığı vahyi insanlara aktarırken, onları açıklar ve uygularken başkalarının görüşüne ve fikrine ihtiyacı yoktu. Çünkü bu konuda tek sorumlu ve Allah'a karşı hesap verecek olan oydu. Nitekim başka bir vesileyle yaptığı bir önerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine, "Şüphesiz ben bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşümle bir şey söylersem ben de bir insanım." buyurarak bu alan ayrımına dikkat çekmişti. İlgili rivayetin başka bir versiyonunda, "Siz dünyanızın, kendi uzmanlık alanınızın işini daha iyi bilirsiniz." buyurarak peygamber olmakla her alanın en üst bilgisine sahip olunamayacağını vurgulamak istemişti. Ebu Hureyre'nin Allah Resulü'nden daha çok ashabıyla, arkadaşlarıyla meşveret eden kimse görmedim sözü, Hazreti Peygamber'in bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Nitekim Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin hendek kazma önerisini makul bulduğu için hemen kabul etmiştir. Yine bu savaşta Mekke müşrikleriyle Medine bölgesinde bulunan kabilelerin ittifakını bozmak ve şehrin kuşatılmasını önlemek için Medine hurmalarının üçte biri karşılığında Gatafan kabilesiyle yapmak istediği anlaşmadan, arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucu onların karşı çıkması üzerine vazgeçmiştir. "Kendisine danışılan kimse güvenilen kimsedir, olmalıdır." buyuran Hazreti Peygamber, bir hayra yol gösteren kimsenin o hayrı yapmış gibi sevap kazanacağını belirterek, insanların birbirlerine fikir ve önerileriyle yardımcı olmalarını teşvik etmiştir. Atalarımız da, "İstişare eden pişman olmaz, danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış" gibi hikmetli sözleriyle bu anlayışı benimsemişlerdir. Bu konuda karşılaştığım en güzel sözlerden birisi de bir İslam aliminin eserinde rastladığım meşveret akılların birbirine aşılanmasıdır. El-meşveretü telkihul ukul cümlesidir. İşte bugün en iyi yönetim tarzı olarak gördüğümüz demokrasinin ve cumhuriyetin esası budur. Önemli konularda insanların görüşlerini almak, onların talep ve tercihlerine kulak vermek bir nevi toplumla yapılan istişaredir. Çoğunluğun yanlış üzerinde ittifak etmeleri oldukça zordur. Ancak her şeyi bildiklerini düşünen, kerametleri kendilerinden menkul kimselerin istişare yapmadıkları zaman en basit konularda bile yanıldıkları her zaman görülmüştür.
Sözün özü.

Hangi makam ve mevkide bulunursak bulunalım, aklımıza ve bilgimize ne kadar güvenirsek güvenelim. Her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır. Buyuran Allamul Guyub, yaratıcının emri ve onun kutlu elçisinin tatbikatı doğrultusunda en yakınımızdan başlayarak liyakat ve ehliyet esasına göre meşvereti hayatımızın düsturu haline getirelim ve pişmanlığın fayda vermeyeceği durumlara düşmeyelim.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

erir canlar o gül bu yirevanı bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim, ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerip radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin" diye dua etti. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım."
1: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbigfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.''

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Berâ bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah

sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür."

0: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemeğini bozmamayı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
2: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
3: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
4: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
5: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?
6: Bana kızmadı. Sıkı sıkı temirlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
7: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
6: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
7: Öyle mi? Neymiş o iş?
6: Söyleyemem. Bu bir sır.
7: Bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
6: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
0: 39. Bölüm.
5: Medine'de serin bir sabah vaktiydi. Müslümanlar Resulullah'ın arkasında sıkıca saf tutmuş namazlarını eda etmişlerdi. Peygamberimiz arkadaşlarını tek tek sorar, cemaate gelemeyenlerin bir sıkıntısı olup olmadığını araştırırdı. Yine öyle yapmış, göremedikleriyle ilgili bilgi almıştı. Sonra gözü yokluktan dolayı üstlerinde doğru düzgün kıyafetleri olmayan suffe ashabına takıldı. Çoğunun sahip olduğu bir parça bez ancak belden aşağılarını örtmeye yarıyordu.

0: Peygamberimiz ashabına şöyle dedi: "Ey Müslümanlar, yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz." Ashab-ı kiram Resulullah'ın ne demek istediğini anlamıştı. O gün pek çok kişi bulabildiği ne varsa sadaka olarak getirdi. İhtiyaç sahibi olanlar sadece Suffe ashabı değildi. Dolayısıyla Peygamberimiz dostlarını sık sık sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir başka gün, güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir dediğinde Müslümanlar şaşkınlık içinde şöyle dediler:
1: "Ya Resulallah, buna gücümüz yeter mi?
2: Her eklemimiz için nasıl sadaka verebiliriz ey Allah'ın Resulü?"
0: Peygamberimiz bu sorumluluğu kaldıramayacaklarını düşünen ashabını şöyle rahatlattı: "İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için sadakadır." Peygamberimizin sadaka olarak tarif ettiği bu davranışlar sosyal dayanışmanın temelini oluşturuyordu. İyi niyetle yapılan her şeyin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu öğrenen Müslümanlar, hayırlı işlerde birbirleriyle yarışıyor ve birbirlerini buna teşvik ediyorlardı. Resulullah'ın en iyi dinleyicilerinden biri Hazreti Enes'ti. Enes büyük bir muhabbetle Peygamberimizi izler, onun her sözünü hafızasına kaydederdi. Yine böyle bir gün öğrendiklerini arkadaşlarına anlatıyordu.
3: "Bugün Peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?"
4: "Ne öğrendin?"
3: "Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş."
4: "Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?"
3: "Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı? Kim daha çok selam verir ve selam alırsa kazanır."
4: "Gülümsemeyi de unutma."
3: "Hadi."
4: "Hadi."
0: İslamiyet günden güne yayılıyor. İnsanlar kabileler halinde ya da bireysel olarak Peygamberimize iman ediyorlardı. Kabul ettikleri dinin kuralları açıktı. Haramlar ve helaller belliydi. Pek çok kişinin geçmişinde yaşadıkları vicdanlarını rahatsız ediyor, bunların affedilip affedilmeyeceğini merak ediyorlardı.
2: "Ne oldu kardeşim? Düşünceli görüyorum seni."
5: "Dalmış gitmişim. Sağ ol, bir şeyim yok."
2: "Neye dalmıştın peki?"
5: "İslam'dan önceki hayatımı düşünüyordum. Yaptıklarımı, söylediklerimi. Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?"
2: "Peygamberimiz tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler."
5: "Benim kadar günahkar olsa da mı?"
2: "Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah, rahmetimden ancak kafirler ümit keser der."
5: "Öyle mi? Bunca şeyi yapmama rağmen geç kalmadım mı yani?"
2: "Hayır, tabii ki geç kalmadın. Resulullah ölüm gelip çatana kadar tevbe kapısı açıktır der. Sen pişmanlığını arz ettiğinde, af dilediğinde Allah bunu kabul eder. Kötülüklerini iyiliğe çevirir."
5: "İnşallah. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak isterim. Günahların kirinden arınmış olarak. Peki özellikle dua edebileceğim bir zaman var mı?"
2: "Özel bir zamanı bekleme. Hele de istiğfarı geciktirme. Her an Allah'a dua edebilirsin. Ama özel bir zaman soruyorsan, geçen gün duyduğum şeyi söyleyeyim sana. Peygamberimiz şöyle diyordu: Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur: Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu, ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu ki, onu bağışlayayım."
5: "Ne güzel bir müjde bu."
2: "Hem de nasıl. Bir de yine Peygamberimizden öğrendiğim bir dua var. Onu da öğreteyim mi sana, ister misin?"
5: "İstemez miyim?"
2: "Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden

0: Başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.
1: Allah senden razı olsun. Benim gönlüme su serptin. Allah da seni mükafatlandırsın.
0: Amin kardeşim. Hepimize güzellikler versin. Namaz vakti yaklaştı. Gel mescide gidelim. Resulullah'la namazı da kıldığın zaman gönlün iyice ferahlar.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Bir gece Peygamberimiz Hazreti Ömer'le birlikte Hazreti Ebubekir'in evine gitmiş, orada bazı meseleleri konuştuktan sonra da arkadaşlarıyla birlikte mescide gelmişti. Mescide geldiklerinde Abdullah bin Mesud'un Kur'an okuduğunu gördüler. Peygamberimiz onu dikkatle dinlemişti.

0: Resulü, gece namazını kılabilir miyim?
1: Peygamberimiz okunan Kur'an'ı dinlemek istediğini ifade etmek için Hazreti Ömer'in kolunu tutarak sus dedi.

0: Abdullah bin Mesud kendisini dinleyenlerin arasında Resulullah'ın olduğunu görünce hem şaşırdı hem de utandı. Peygamberimiz arkadaşlarına Kur'an'ı indiği andaki tazeliğiyle okumak isteyen Abdullah'ın okuduğu gibi okusun diyerek ona iltifat etti. Sonra da kendisine Kur'an okumasını istedi.
1: Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olduğu halde ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim?
0: Peygamberimiz, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemekten de hoşlanırım dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud Nisa suresini okumaya başladı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiği zaman, Peygamberimiz bu kadarın yeterli olduğunu söyledi. Abdullah, Resulullah'ın yüzüne baktığında onun gözlerinden yaşlar akıyordu. Müslümanların şiddetli açlık ve yoklukla mücadele ettiği zamanlardı. Birkaç gün boyunca midelerine bir lokma girmediği olurdu. Yine böyle bir zamanda Suffe'nin gençlerinden Ebu Hureyre, yiyecek bulma ümidiyle dışarı çıkmıştı. Peygamberimiz onun durumunu fark etmiş ve onu alıp evine götürmüştü.
3: Resulullah'ın evinde de kaç gündür yemek pişmiyor. Bizim halimize dayanamıyor ama kendisinin durumu da farklı değil. Keşke açlığımı fark etmeseydi de onu zahmete sokmasaydım. Görüyor musun? İşte Resulullah'ın evinde de bir bardak sütten başka bir şey yok. Şimdi onu bana verirse kendisi ne içecek?
0: Peygamberimiz, Ebu Hureyre, git Suffe'deki arkadaşlarını çağır, dedi.
4: Emredersiniz ya Resulallah.
3: Bir kap süt hangimize yeter ki? Ben Resulullah onu bana verirse kendi ne içecek diye düşünürken, o Suffe'nin tamamını çağırmamı istedi. Nereden baksan 80 kişi var. Allah Allah.
0: Ebu Hureyre, Peygamberimizin dediği gibi tüm arkadaşlarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler. Peygamberimiz besmele çekerek kabı Ebu Hureyre'ye verdi ve herkes sırayla içsin dedi.
5: Buyurun. Al kardeşim, sen iç. Buyurun
3: kardeşim. Allah'ım sen ne kadar büyüksün. İçiliyor, içiliyor, bitmiyor. Kaçıncı kişi içti, hala bitmiyor.
4: Ya Resulallah, herkes doyana kadar içti. Buyurun bu da kalanı.
0: Resulullah Ebu Hureyre'ye bakıp gülümsedi ve Ebu Hureyre, süt içmeyen ikimiz kaldık. Otur sen de iç, dedi.
3: İçtim elhamdülillah.
0: Resulullah kendisine biraz daha iç, dedi.
3: İçtim ya Resulallah.
0: Peygamberimiz biraz daha iç, dedi.
3: Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı ya Resulallah.
0: Bunun üzerine Resulullah Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içti. Ebu Hureyre de Suffe ehli de hayretler içindeydi. Suffe ashabı hem karınlarını doyurmuş hem de Resulullah'ın bir bereket mucizesine şahit olmuşlardı. Musab bin Umeyr'in Medine'ye İslamiyet'i anlatmak için geldiği zamanlarda İlk Müslüman olanlardan biri Üseyd bin Hudayr idi. Peygamberimizi çok sever, onunla birlikte bulunduğu anların hiç sona ermemesini isterdi. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuduğunda tadına doyum olmazdı. Bir gece evinin bahçesinde Kur'an okumaya başladı. Bir tarafında uyuyakalan oğlu Yahya, diğer yanında da az önce bağladığı atı vardı.
6: Euzubillahimineşşeytanirrahim.

0: يجعل له عوجا.
1: Bu hayvan neden böyle huysuzlandı? Bir şey mi gördü acaba? Neyse, sakinleşti.

0: أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: Allah Allah, ne oluyor sana? Sakin ol. Etrafta da bir şey yok ki, neden ürküyorsun?
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: Çocuğa bir zarar vereceksin. O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım bizi felaketlerden koru. Selamette kıl. Hadi oğlum içeri girelim. Sabah olunca olan biteni Allah Resulüne sormalıyım.
2: Üseyd sabah namazından sonra peygamberimize bir gece önceki hadiseyi anlattı.
1: Gördüğüm beyaz gölge tabakası Kur'an okumayı bırakınca içindeki parıldayan şeylerle birlikte semaya doğru çekilip gitti. Nihayet onu göremez oldum.
2: Peygamberimiz onlar neydi biliyor musun dedi.
1: Bilmiyorum ya Resulallah.
2: Peygamberimiz onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür, seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi dedi. Ashab-ı kiram Kur'an ayetlerini okumaya doyamaz, Rablerinin kelamını büyük bir zevkle tekrarlardı. Hazreti Üseyd iki şeye doyamadığını söylerdi. Bunlardan birincisi Kur'an okumak, ikincisi de Resulullah'ın huzurunda bulunmaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan, ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler, mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü? Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu: Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Kurban, Rabbimize yakın olma umudu. Bera diyor ki, Hazreti Peygamber'i Kurban Bayramı sabahı hutbe verirken dinledim. Şöyle buyurdu: Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bir bayram günü kurban olarak iki koç kesti ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle dedi: "Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin için sunulmuştur." Zeyd bin Erkam anlatıyor. Resulullah'ın ashabı, "Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?" dediler. Resulullah, "Babanız İbrahim'in sünnetidir," diye cevap verdi.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
5: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, İşimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin. İbn Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib

Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır." Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir."

Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımları

adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammeden el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, dünyaya meyletmemek yani zühd adını verdiğimiz bir bölüm. Sıradaki hadisimiz 473 nolu hadis. Ve an İbni Ömer'a, İbni Ömer'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhuma, Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Yani hem Abdullah'tan hem de babası Hazreti Ömer'den. Kale, dedi ki, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim omuzumu şöyle tuttu. Fakale, sonra bana dedi ki, كن في الدنيا كأنك غريب. Dünyada yabancı biri gibi ol. أو عابر سبيل, yahut gelip geçen biri gibi, bir yolcu gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu genç sahabiye, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a iyice kavraması için yakınlaşarak, temas ederek, dokunarak, böylece hafızasına, derinlemesine kazıyarak verdiği bir mesaj. Ve bizlerin de Hazreti Abdullah üzerinden ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıcaklığını hissede hissede bu rivayeti okudukça edindiğimiz bir mesaj. Bu öyle bir izlenim ki gözlerimizin önüne geliyor. Hazreti Peygamber'in ona iman eden herkese olan öğüdü ve ifadesine bakıldığında bu bir psikoloji aslında. Sanki şöyle biri gibi ol dediği o kimsenin psikolojisini yaşamaya çalış. Onun psikolojisine bürün. Bakış açın böyle olsun. Yabancı ile yerli arasındaki fark gibi. Bir öğrenci okula ilk gittiği zamanlar, tabii ondan önceki öğrenciler, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, onlar okulu sahiplenmişler. Bu yeni geldiği için, sen yenisin galiba diye onu yabancılarlar. O biraz ürkektir, o biraz geri durur. Ama zamanla o da ortama aşina olur, ikinci sınıf olur, üç olur ve artık kendisini mekanın sahibi gibi hissetmeye başlar. Sonradan gelenleri o çömez olarak görür. Okul ortamında böyle olduğu gibi genel olarak hayatta da böyledir. Çocuk olarak evimizden çıktığımız sokaklarda büyüklerden ürpeririz, kaçarız, ürkeriz. Onlar sokakların malikidir. Sokaklar onlardan sorulur, abiler, büyük büyük ergenler, hele amcalar. Onlar daha bir sert bakarlar, davranışlarımıza dikkat etmeliyiz, kızabilirler. Ama daha sonra çocuklar büyür, bu kez onlar ortama egemen olmaya başlarlar. Onlar artık mekanı kendilerinmiş gibi sahiplenirler. Şöyle uzaktan onlara baktığında, buralar bizden sorulur kıvamında her şeye sıkı sıkıya artık tutunmuşlardır. Halbuki sürecin genel görünümü hepimizin gelip geçen birileri olduğumuz, aslında hiçbir zaman yerli olamadığımız, hep yabancı kaldığımız bir hayat. Bir duraktan binip bir başka durakta indiğimiz, içinde bir süre akışına tabi olup bir süre akışı içerisinde kaldığımız bir hayat. Hiçbir zaman hep oraya ait olmayı başaramadığımız bir hayat. Doğası itibariyle dalıp çıktığımız bir hayat. Hepimiz açısından böyle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmayan bir şeyi söylemiyor. Gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi benimsemeye kendimizi zorlamamızı istemiyor. Tam tersi, uyanmamızı, gerçeğin farkına varmamızı istiyor. Hayatta hep kalacakmış gibi hayata sımsıkı sarılanların, burası bizden sorulur zannına kapılıp hakim olduğu ortamların, bu fabrika olur, bir ticari müessese olur, ticarethane olur, kamu kurumunda önemli bir pozisyon ve idari güç olur, hangi biçimde olursa olsun, bir süreliğine elde ettiğimiz ve sonrasında elimizden çıkan şeyler bunlar. Hayat bile bir süre sonra bizim üzerimizden geçip gidiyor. Memata dönüyoruz. Ölümle hayattan ayrılıyoruz. Her iki psikoloji arasında ne fark var denilse, kişi karar alırken gelip geçen yabancı gibi davranması başkadır, hep burada kalacakmış gibi sanması başkadır. Bunlar kararlarına yansır. Kirada oturduğu evine bir çivi çakmaz. Nasıl olsa bizim değil, bir gün bırakıp gideceğiz diye hep o gözle bakar, ona itina göstermez, özen göstermez, ona yatırım yapıp para harcamaz. Olduğu kadarıyla kullanır çünkü oranın kiracısıdır. Bilahare satın alacağı ve artık hep onun olacağı yere kavuştuğunda ise her şeyine özenir. Zamanını da imkanını da varını yoğunu ona harcamaya odaklanabilir. Çünkü artık onun tapulu malıdır. Resulullah'ın bize hatırlatmak istediği ise aslında hiçbir yerin bizim kalıcı tapulu yerimiz olmadığı gerçeğidir. Varımızı, yoğumuzu, zamanımızı, her şeyimizi hayata harcamaya başladığımızda, hayatta hep kalacakmış gibi bir psikolojiye büründüğümüzde kararlarımız hep onu amaçlayan yönde ilerler. Halbuki o bir amaç olamayacak kadar değersizdir. O ancak bir araçtan ibarettir. Elinize geçer ve kaybolur. Elinize geçtiğinde onu yatırıma dönüştürüp sonsuzlaştırabilirseniz, yani ahirete gönderebilirseniz, bu kadar ondan yararlanmış olursunuz. Gelip geçen biri psikolojisi, kişinin hayatı boyunca koruması gereken bir yaklaşım. Bu yaklaşımı esas aldığında eline geçen imkanları gideceği yere yönelik olarak kullanmayı esas alır. Elbette ki böyle kimselerin de malları, mülkleri olur, çocuklarına geriye kalan mirasları olur. Ama bunlar ellerine geçen imkanlardan gidecekleri ahiret yurdu için de harcamada bulunurlar. Bilirler ki buradaki her şeyi bırakıp gideceğiz. Zamanlarını, vakitlerini, mallarını, her şeylerini buraya odaklayıp buraya teksif etmezler, buraya yoğunlaştırmazlar. Ölüm sonrası yokmuşçasına, hatta ölümün kendisi bile yokmuşçasına hayata abanmazlar. Hiçbir zaman hayatın yerlisi olmazlar. Kendilerinden sonrakileri bile, çocuklarını bile asla hayatın yerlisi olmayacak, peşi sıra onların ardından gelecek kimseler olarak görürler. Burası bir doldur boşalt sistematiğidir. Gelenler bir süre yaşar ve ayrılırlar. Hayatta insana yaşatılan imkanlar onun bunu nasıl kullandığı açısından yoklanır. İyi yönde kullanmış, doğru yönde kullanmış olanlar sonsuz bir geleceğe ve mutluluğa uğurlanır.

O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e böyle yakın bir planda bedenine dokunarak, omuzunu tutarak hissetsin diye aman ha bu psikolojiden çıkmayasın. Dünya gelip geçtiğim bir yerdir. Dünya hep kaldığım bir yer değildir. Yahut hep kalacağın bir yer değildir. Cenab-ı Hak onu bir yaprağa benzetti. İlk andaki o göz alıcı diriliği, yeşilliği ama sonra sararması, pörsümesi, dalından düşüp yerde insanların ezip geçtiği, rüzgarın savurduğu değersiz bir şeye dönüşmesi. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ Gökten indirdiğimiz bir su gibi. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ Yerin bitkisi o suya karıştı ama sonra فَاَصْبَحَ هَش۪يمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ Sonra sarardı, pörsüdü, rengi kaçtı, rüzgarın sağa sola savurduğu değersiz bir şeye dönüştü. Dünya böyle bir döngüdür, içine girersiniz ve o döngü sizi ölümle dışarı savurur. Bunun farkında olanlar, kuş bakışı hayata bakıp gerçeğini akledip görenler buna göre yaşarlar. Böyleleri sonları itibariyle şok yaşamazlar. Bu kadar emeğim boşa mı gitti şimdi diye hayattan çıkarken büyük bir hayal kırıklığı yaşamazlar. Çünkü işin sonunu başından öngörmüşlerdir. Bir yolcu olduklarını, hep bir yabancı olarak kalacaklarını ve asla buralı olmayacaklarını bilirler. Dolayısıyla ayrılırken de büyük bir şok yaşamazlar, duvara çarpmışçasına korkunç bir hayal kırıklığı içerisine düşmezler. Bu anı biliyorduk, bu ana göre yaşadık, aldığımız kararları da bu an yani ölüm ve sonrasına yönelik olarak hayatımızda gerçekleştirdik, beklenen hatta özlenen bir vuslata dönüştür onların dünyadan ayrılışları. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer'den bunu hayatı boyunca korumasını istemiş. Kun fid dunya keenneke garibun ev abiru sebil. Dünyada bir yabancı gibi ol, gelip geçen biri gibi ol. Bazıları bu ifadelerden dünyada mal kazanmaya çalışma, imkan elde etmeye çalışmayı anlıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazandıklarınız da burada hep yaşayacakmış gibi değil, çok geçmeden intikal edeceğiniz ahiretinize yatırım yaparak yaşayın. Elinize geçen imkanları burada hep kalmayacağınız için hep kalacağınız yere yönelik yatırıma dönüştürün şeklinde mesaj veriyor. O yüzden hem böyle söyleyen Hazreti Peygamber hem çalışmayı, üretmeyi ve daha fazlasını kazanıp ahirete yönelik daha fazla yatırım yapmayı insanlara salık vermiştir. Kendisinin de eline zaman geldi, çok imkanlar geçti ama bunlarla dünyasını mamur edip hep burada kalacakmış gibi yeni yeni evler, ev içerisinde yeni yeni donanımlar, imkanlar oluşturmaya yönelmedi. Aksine bunları yine Allah yolunda harcamayı seçti. Hatta bu tercihi dolayısıyla an geldi, ailesiyle, eşleriyle kimi sorunlar yaşadı. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinin bollaştığını görünce hanelerine daha fazla imkan yansıtmasını beklediklerinde, minderler olarak, oturacak divanlar olarak, giyecek daha fazla kıyafetler olarak, bunu Resulullah'tan beklediklerinde Allah'ın Resulü yaşam standardını değiştirmeyeceğini söyledi. Onun yaşadığı o sade yaşam gönüllü bir tercihti. Dünyayı böyle yaşamayı bile isteye tercih etti. Dolayısıyla eşleriyle yaşadığı ve krize dönüşen o olayda Cenab-ı Hak ayetler indirdi. Yani ise ennebi, ey peygamber kadınları. İn kuntunne turidnel hayate dunya ve zineteha. Sizin eğer muradınız dünya hayatı, dünyanın süsü ve güzelliği ise,

0: تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. O zaman gelin size bir takım emtialar vereyim ve sonrasında da güzellikle salıvereyim. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ama yok, sizin muradınız Allah ve Resulü ise وَالدَّارَ الْاَخِرَةَ ve ahiret yurdu ise فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah sizin gibi güzel hanımefendilere olağanüstü büyük karşılıklar, muazzam karşılıklar hazırlamıştır. Böylece yollarını seçmelerini istedi. Resulullah bir ay süren ila dediğimiz uzak durmadan sonra varıp geldiğinde başta Hazreti Ayşe'nin kapısını çaldı ve diğerlerini ayetleri okuyarak tercihlerini yapmalarını istedi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yokluğun getirdiği zorunlu bir fakirliği değil, varlık günlerinde de sade yaşamını gönüllü olarak tercih ettiğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Dolayısıyla çok fazla kazanıp çok fazla imkana kavuşmayı bize öğütlediği ama bunları kendi hayatında yaşamaktansa sade bir hayat üzere yaşamaya devam edip eline geçen fazla imkanları ise başkalarıyla paylaşıp Hakk'ın rızasını ummayı ideal bir yol olarak, ahirete giden sağlıklı bir yol olarak bize hem öğretti hem de yaşayarak göstermiş oldu. Hazreti Peygamber'den sonra gün geldi mescidin genişletilmesi için, yanılmıyorsam Abdülmelik bin Mervan zamanında Allah'ın Resulü'nün eşlerinin bu hücreleri, hucurat dediğimiz bu hanelerin artık yıkılarak mescide dahil edilmesi gündeme gelince sahabe-i kiramdan Said bin el-Musayyeb'in keşke yıkmasalar, Allah'ın Resulü'nün bu evleri hep kalsa diye görüş bildirdiği, bundan ötürü çok üzüldüğü o zamanlarda demişler ki Said bin el-Musayyeb'e neden böyle düşünüyorsun? O da demiş ki bu evler kalsın ki Medine'de doğup büyüyenler yahut afaktan yani şehir dışından çıkıp gelenler görsünler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyasını nasıl yaşamış, bu dünyadan kendisine ne kadarını ayırmış, ne kadarıyla iktifa etmiş, odası nasılmış, yatağı nasılmış, evcek hali nasılmış görsünler de Allah'ın Resulüne layık gördüğü, bu dünyadan ne kadarını layık gördüğüne tanık olsunlar istemiştim diye cevap vermiş. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son zamanlarında eline çok büyük imkanlar geçiyordu. Ordunun ganimet dediğimiz gelirlerinden beşte birlik oran Resulullah'ın eline geçmesine rağmen o bunları şahsi hayatına yansıtmaksızın müminlerden ihtiyaçlı olanlara, ilim yapan ashab-ı suffadaki kimselere ve cihada koşan mücahitlere harcadı. Dolayısıyla Allah'ın Resulü bu ifadesiyle kun fi dunya kennaka garibun ev abiru sabil. Dünyada bir yabancı gibi yahut gelip geçen gibi, gelip geçen bir yolcu gibi ol derken fakirliği asla özendiriyor değil. Hala çalışmayı, kazanmayı ama kazandıklarıyla hak katında infak ederek tabii ki başkalarıyla paylaşarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı uman ve kişisel yaşamında sadeliği tercih eden, dünyaya bel bağlamayan, dünyayı gözünde büyütüp amaç haline getirmeyen bir anlayışı öğütlüyor. Ve en güzel yanı da, en dikkat çekici yanı da başkalarına böyle söylerken kendi özelinde dünya hayatını lüks olarak yaşayan bir profil çizmiyor. Aksine bunu kendi hayatında birebir yaşamış ve böyle muazzam bir örneklik sergilemiş bir mümtaz şahsiyetten söz ediyoruz. Günümüzde bizler gibi bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğütlerini insanlarla paylaşırken kendi özel hayatımızda tıpkı dünyayı amaçlayanlar gibi her türlü lükse rağbet gösterip sadeliktense şaşaya tutkun olmamız, en azından böyle olanlarımız açısından son derece tutarsız ve çelişkilidir. Dışarıdan bakanlar bizim bu işin edebiyatını yaptığımızı, hatta bu öğretileri, sözüm ona ahireti özendiren ve dünyaya rağbet etmemeyi salık veren anlayışı bile daha fazla dünya elde edebilmek için pazarlayan ve satan, adına din ticareti diyebileceğimiz bir kötü ve itici görünüm arz eder. Resulullah kendi şahsında ne kadar güzel örnek olup insanlara içtenliğini yansıtabilmiş ise, bizler de tam tersi, kendi hayatımızda bu sadeliğe yer vermediğimiz oranda o denli çarpık, o denli samimiyetsiz ve o denli yapay bir görünüm veririz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi mescidinin hemen birisinde Beyruha denen ve Medine'nin en güzel bahçelerinden biri olan, içinde rengarenk çiçeklerin olduğu, mahsullerin bulunduğu, tatlı su gözelerinin olduğu ve Resulullah'ın zaman zaman çıkıp dolaştığı, gezdiği ve hoşlandığı bu bahçeyi sahibi olan Ebu Talha adındaki sahabi gelip, "Ey Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hak sevdiklerinizden infak etmedikçe birre eremezsiniz." buyurdu. "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ben de mallarım içerisinde en çok bu bahçeyi seviyorum. Çok güzel bir bahçe. Siz de zaman zaman gezip dolaşıyorsunuz. İstedim ki bunu Allah yolunda infak edeyim. Şu andan itibaren artık benden çıktı. Resulullah'ın elindedir. İstediğini ona yapar diye getirip böylece bıraktığında, bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olaya nasıl yaklaştı. Dedi ki, "Bundan çifte kazanç elde etmek ister misin?" Ebu Talha dedi ki, "Neden olmasın?" O zaman buyurdu ki, salat ve selam üzerine olsun, "Sen bu bahçeyi, Beyruha dediğimiz, bu gözde bahçeyi, herkesin dilinde olan bahçe, sen bunu götür, kuzenlerin arasında dağıt, hisse hisse onlara paylaştır. Onların ihtiyacı var, fakir kimseler. Allah Azze ve Celle sana hem infak etmekten ötürü bir sevap, hem de sılanı gözetmenden ötürü ikinci bir sevap yazsın. Ne dersin?" diye yol gösterdi. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hali hazırda kendi eline bıraktığı bu bahçeyi bizatihi şahsi kullanımına hasredebilirdi. Burada kendisine güzel oturaklar yapıp namaz aralarında, mescit çıkışlarında geçip oralarda hoş zamanlar geçirmeyi, dolaşmayı tercih edebilirdi. Onun tatlı sularından içmeyi, böylece kendi şahsi kullanımında değerlendirmeyi elbette ki o da yapabilirdi. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağlar öncesinden bize farklı bir örneklik sergiledi. Tıpkı bize öğütlediği gibi, gelip geçen biri gibi ol. Bel bağlama buraya. Evet, çok çalış, çok kazan. Ama bununla, bu kazandıklarınla gideceğin yere yatırım yap. Akıllı ol. Zaten ayrılacağın yere boşu boşuna bel bağlama, kazık çakma. Hep senin olacakmış gibi sanma, çünkü bu asla böyle olmayacak. Yakın bir zamanda göç edeceğin hissine girersen, bu his kararlarına doğru yansımaya başlar, doğru kararlar almaya başlarsın. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kararında bu yaklaşımının yansımasını gördük. Beyruha kuzenler arasında dağıldıktan sonra Resulullah'ın zaman zaman o bahçeye girip çıkma imkanı da kalmayacaktı. Ama Allah'ın Resulü bunu umursamadı. O zaten gelip geçtiği bir yer olarak gördü dünyayı. Ne güzel Beyruh'a artık hep benim elimde diye sahiplenip orada hoşça vakit geçirmeyi düşleyebilirdi. Halbuki Allah'ın Resulü bütün şaşkınlığıyla bakın bakın bakın ve kemalun rabihun bak hele bak hele bak hele. Demek Beyruh'a'yı infak ediyorsun. Ne kadar kazanç getirici bir mal bu diye Ebu Talha'nın bu tasarrufuna taaccüp etti. Hayretini ve hayranlığını gösterdi. Bunu Allah yolunda infak edebilmesini, bu cüretini takdir etti. Ama bana değil, götür öncelikle yakın akrabandan ihtiyaçlı olan kimselere ver diye yol gösterdi. Böylece biz müminlere ve özellikle hocalara, dini anlatanlara ve etraflarında öbek öbek insanları toplayanlara din üzerinden insanların mallarına göz dikmemeyi, bunları zimmetlerine geçirip şahsi mülklere dönüştürmemeyi, böylece batıl yollarla kazanç elde etmemeyi öğretti. Cenab-ı Hak bizden önceki ümmetlerde de benzer durumların olduğunu ayeti kerimede bize hatırlattı. İnne kethiran minel ehbari ve ruhben. Rahiplerin çoğu, papazların, keşişlerin, hahamların çoğu din üzerinden ve yekulune emvalen nasi bil batil. İnsanların mallarını batıl yollarla yiyorlar. Bunları ele geçiriyorlar. Cenab-ı Hak benzer durumlara düşmeyin. İnsanların Allah yolunda harcama arzusunu kendi şahsi mülkiyetlerinize tahvil etmeyin. Resulullah örneğine bakın ve onun gibi olun. İnsanlara öğütlediklerinizi kendi hayatınızda öncelikle yaşamayı deneyin. Diğer türlüsü çok çarpık bir görüntü veriyor. Hazreti Abdullah da buna sımsıkı tutunmuş ve kâne ibn-i Umar'a diyor ki ravi Abdullah bin Ömer Resulullah'ın bu öğüdü dolayısıyla yekûlu şöyle derdi. İzâ emseyte akşama ulaştığında felâ tentadiris sabâha sabahı bekleme. Belki bu akşam yolcusundur. Yani emelin yarına uzamasın. Yolculuk halin eli kulağında. Kısa bir zaman sonra buradan ayrılmış olacağız. Bilincinde ol. Periyodu kısalt. Daha 10 yıl yaşarım, 20 yıl yaşarım, 50 yıl yaşarım ve dahası bir vehim ile hep ben burada yaşarım. Ma kadar uzatma. Kısalt, kısalt, kısalt. Ve kısaltabildiğin kadar, günlük periyoda kadar indir. Ne kadar bunu yakın görebilirsen, yolculuk halini o kadar hissedilebilir kılarsın. Bu da seni bu hayata karşı o denli tok ve ahirete karşı o denli istekli kılar. Böyle bir kimse çalışıp bir şeyler kazanmaz diyenlere, çalışıp bir şeyler kazanmak sadece dünyayı elde etmek motivasyonuyla mı oluyor? Hayır, hayır. Böyleleri Allah'ın emri dolayısıyla kazanmaya ve çalışmaya devam ederler. Onlar çalışmayı ve kazanmayı dünyayı elde etmek motivasyonuyla değil, Cenab-ı Hakk'ın وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ çalışın, kazanın, Allah'ın fazlının peşine düşün, emri yerine gelsin diye yaparlar. Dolayısıyla dünya ne kadar gözlerinde küçülürse, kendilerini ne kadar yolcu olarak görürlerse görsünler, son anlarında bile, son günlerinde bile Allah'ın emri yerine gelsin diye çalışıp kazanmaktan geri durmazlar. Devamla Abdullah bin Ömer demiş ki, وَاِذَا أَصْبَحْتَ sabahladığında ise فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَى akşamı bekleme, illa akşam olacak, bugünü illa yaşayacağım gibi düşünme. Sabaha çıkmışsın, belki buradan yolculuğun son bulur, akşamı görmeden bu hayattan ayrılabilirsin. Kim bilir? Hesabını buna göre yap. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ sağlıklı olduğun dönemlerde vaktini boşa geçirme, sağlığını değerlendir. Hastalığın gelmeden sağlığının kıymetini bil. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ hayatını da bugün için olabildiğince kıymetlendir, ölümün gelmeden ölümüne karşı tedbir al. Hazır hayatın senin elindeyken kıymetini bil. Böylece Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'ın öğüdünü nasıl pratik bir sonuca dönüştürdüğüne tanık oluyoruz. Tam bir yolcu psikolojisi. Sabah akşam gidecekmiş havasında, eli kulağında dünyadan ayrılacakmış kıvamında yaşıyor. Bu onu, mevcut imkanlarını en iyi şekilde kıymetlendirmeye sevk etmiş. Çünkü her an elinden geri alınabilir. Düşüncesi hali hazırda onu en verimli şekilde değerlendirmeye sevk etmiş. Bunun tam tersi psikoloji, hep yaşayacakmış gibi sananlar vaktini boşa harcarlar. Hep sağlıklı kalacakmış gibi sananlar sıhhatlerinin kıymetini bilmezler. Vakitler, gençlik, hayat boşa geçer ve gerçek yolculuk anı vakti geldiğinde verimsiz, anlamsız, boş bir hayat ile talihsiz bir biçimde sayfayı kapatırlar. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Bukhari rivayet etmiş. Ravahul Bukhari'yu. Dolayısıyla Bukhari'nin rivayet ettiği, Müslim'in rivayet etmediği ikinci dereceden sahih hadislerden birini okumuş olduk. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. siz benden başka

başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen Resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır.

İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu 1 derece yükseltir.''

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hatlarına yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu spotu.
6: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi," dedi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım, dedi.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra "Hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle Said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın" buyurdu. Sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak" dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır" buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. "Onun için kim elinde bulunandan verir

Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Cenab-ı Allah'ın Habibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerden ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar, günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler, hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, Ya Rab, Ya Rab diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Fi kulli kebidin ratibetin ecr.
1: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, debesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz hayvanlara yapılan muamelenin insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur. 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
5: Ebu Musa'dan radıyallahu anh

Ayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse, kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır, melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum, fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle ''Ya Muhammed!'' diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle ''Evet, buradayım!'' diye cevap verdi. Ben bedeviye ''Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin.'' dedim. Bunun üzerine ''Vallahi sesimi kısmam.'' dedi. Bedevi sonra ''Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?'' diye sordu. Resul-i Ekrem ona, ''İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır.'' buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar."

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Bismillah, tevekkeltu alallah.

0: veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

kıldığı nafile namazlar içerisinde en çok önem verdiği, sabah namazının farzından önceki iki rekat namazdı. Peygamberimiz, sabah namazının sünneti olarak kılınan bu iki rekat hakkında, "Bunlar gerçekten benim için bütün dünyadan daha sevimlidir." buyurmuş ve ashabına şu tavsiyede bulunmuştu. "Sizi atlılar kovalasa dahi bu iki rekatı bırakmayın." Efendimiz bu iki rekata o kadar önem vermişti ki, uyuyakalıp kaçırdığında bile güneş doğduktan sonra kaza etmişti.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

bereket. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yemek yediği zaman Allah'ım bu yemeği bizim için bereketli eyle ve bize bundan daha hayırlısını ikram eyle desin. Rabbimizin kullarına lütfettiği bir ihsan olan bereket, bolluk demektir, saadet demektir. Öyle bir bolluk ki taşan, eksilmeyen, öyle bir saadet ki hiç gitmemecesine yerleşip kalan. İşte alemlerin Rabbi Allahü Teala bitmez tükenmez bir bereket menbaıdır ve onun bu özelliği hayata yansır. Toprağa sakladığı bereketi gökten indirdiği bereketli bir suyla coşturur ve yeryüzünü bereketle donatır. Sonra alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indirir ve bu kutlu öğüdün ne bitmez bir bereket kaynağı olduğuna dikkatimizi çeker. Karun'un malı aldatmamalıdır zihinleri. Onun hazinesinin anahtarlarını bile güçlü bir topluluk zor taşımaktadır ama bunlar bereketli değildir. Zira zenginlik onu şımartmış, yeryüzünde bozgunculuğa sevk etmiş ve neticede hem kendisinin hem de sarayının yerin dibine geçirilmesine yol açmıştır. O halde her şeyin özüne bereketi yerleştiren yaratıcıya inanmayıp, gönlünü onun rızasına bağlamayanları acı bir pişmanlık beklemektedir. Gözü aldatan fazlalık yetmez bereketli olmaya. Rabbe doğru atılan adımdadır bereket ve ancak onunla kaimdir. Nitekim Allah Resulü'nün de dediği gibi bereket Allah'tandır. Cenab-ı Hak alemlere rahmet olarak son elçisini görevlendirirken de aslında kullarına bereketi yollamıştır. Çünkü mübarek peygamberin varlığı ve her anı bereketti. Onun hayatı bereket örnekleriyle doludur. Bunlar hayranlık uyandırmayı değil, bereketin yaşanırlığını göstermeyi hedefler. Bereketi hayatımıza nasıl davet edeceğimizi anlatır bize. Örneğin Hazreti Peygamber bir gün karınları aç, maldan ve evlattan uzak Suffe ehline bir tas süt ikram eder. Sütü odanın içinde elden ele dolaştıran Ebu Hureyre ise daha onları Hazreti Peygamber'in ikramına çağırdığı andan itibaren endişe içindedir. Bir tas süt bunca kalabalığı gezip de kendisine ulaştığında artık açlığına dayanamadığı karnını nasıl doyurabilecektir? Sıra kendisine geldiğinde tasta hala ona yetecek kadar süt vardır. Zira rahmet peygamberi sadaka malı eksiltmez buyurmuştur. Rabbimiz helal kazançtan verilen o sadakayı hoşnut bir eda ile kabul eder ve bereketlendirip mükafatlandırır. Başka bir örnekte de Resulullah'ın dostları Hendek Savaşı öncesi Medine'de o geniş hendeyi kazarlarken de aynı berekete şahit olurlar. 3 gündür süren açlığın ardından yanı başlarında çalışan mütevazı peygamber kendilerini sofraya davet eder. Halbuki eşi bir ölçek arpadan ekmek yaparken kendisi de küçük oğlağını kesip pişiren Cabir bin Abdullah peygamberimizi yemeğe davet ederken bunca insanı hesaba katmamıştır. Endişe dolu ev sahibi ve bu endişeyi gideren tevekkül dolu eşi o gün bir orduyu ağırlar. Aslında Allah'a ve ahiret gününün gerçekliğine inananları misafirlerine ikramda bulunmaya davet eden Peygamber Efendimiz'in mesajı bütün insanlığadır. Siz cömertçe misafirlerinize kapılarınızı açtığınızda, cömert olan Rabbiniz de bereket kapılarını size açacaktır. Bu örnekler geçmişte kalan birer mucize değildir. Mucize olan bereketin bizzat kendisidir. Bereket, hayatın her lahzasına sinmiş ilahi bir teyittir. Yeter ki insan hayatının bereketini yitirmemek için onun üzerine titresin. Bereketi unutup onu kaçırmasın. Rahmet peygamberinin bu konuda Müslümanlara öğreteceği pek çok şey vardır.
Öncelikle o, inananlara zamanın bereketli dilimlerini kollamayı önerir ve sabahın erken saatlerinin, sahur vaktinin, bayram günlerinin bereketini vurgular defalarca. Bunun yanında hayatını bereketlendirmesi için insanlara özel tavsiyelerde bulunur. Söz gelimi akrabalarıyla düzenli ve olumlu bir ilişkiye önem vermesini öğütler. Onun bu bağlamdaki rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzatılmasını arzu eden, akrabalarını görüp gözetsin cümlesini işitenler, elbette sayılara takılmamalı, yılların hesabını yapmamalıdır. Çünkü nice ömürler vardır, uzun ama verimsiz, huzursuz, uygunsuz ve nice ömürler yaşanır, kısa zannedildiği halde asırlara sığacak kadar bereketli, anlamlı ve hayırlarla doludur. O halde bereketi kemiyetle daraltmamalı, keyfiyete odaklanılmalıdır. Öte yandan müminin rezak olan Rabbinin kendisini her halükarda doyuracağına olan inancı sarsılmamalıdır. Yeter mi acaba endişesi taşımamalıdır. Hani denir ya, sayarsan bereketi kaçar diye. Nitekim Allah'ın Resulü de saymasaydın, tartmasaydın, sonunu silkelemeseydin, yer dururdun, bitmezdi şeklinde pek çok uyarıda bulunmuştur. Mesela Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'yı, ver ve hesap etme, yoksa Allah da sana hesaplayarak verir diyerek ikaz etmiştir. Müslümanın ayırıcı vasfı olan dürüstlük de bereketi çağırır. Zira yalancılık bereketten uzaktır. Bu noktada Peygamber Efendimiz, yalan yere edilen yemin malın sürümünü artırır ama bereketi yok eder buyururken iş ahlakımızı da şekillendirmektedir. Çarşıda Allah bereket versin, bereketini gör, kesene bereket, bereketli olsun diye dua ederiz. Oysa yüce yaratanın öbür dünyada yalan yere yemin edenin yüzüne bile bakmayacağı ve onunla konuşmaya tenezzül etmeyeceği düşünüldüğünde belki de dürüstlük ticaret için edilecek en tesirli bereket duasıdır. Nihayetinde Allah Resulü bereketi arzulayan fiili duaları kavli dualarıyla daima destekler. Bereket dolu duaları kimilerinde ticaret için, kimilerinde rızkın genişlemesi için ve kimilerinde yeni kurulan bir ailenin huzuru içindir. Zaten tebrik de Allah mübarek etsin demek değil midir? İşte Peygamber Efendimizin sünneti toplumda bereketli bir kültür, adeta bir bereket kültürü inşa eder. Ahlaki erdemlere sahip olmakla bereket arasında ne kadar sıkı bir bağ olduğunu görebilmeyi, bereketin öncesinde ve sonrasında doğru adımlar atabilmeyi öğütler. Onun hayatında yaşanan bereket hadiseleri, o güne münhasır olmadığı gibi bugüne uzanan mesajlar olarak okunmalıdır. Dolayısıyla yoksula, borçluya, darda kalmışa yardım, misafire ikram ve zor günlerde el ele vermek gibi hasletler her çağda bereketle ödüllendirilmeyi beklemektedir. Velhasıl bereket saymamaktır, hesaplamamaktır, aç gözlülükle kaşığı daldırmamaktır. Bereket aldığında değil, verdiğindedir. Bereket, ötekini kendine tercih etmektir. Bu doğrultuda Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber bize şu bereket kurallarını öğretmektedir. Sahip olduklarının artmasını istiyorsan, onları artırmaya ve saklamaya bakma. Aksine azaltmaya, dağıtmaya ve paylaşmaya bak. Çünkü mal, ilim, rızık ve sevgi almakla değil, vermekle artar. Çünkü sadece verebildiklerin gerçekte senindir, vermediklerini veremediklerini tüketmişsindir. Bir yandan onlar tükenmiştir, bir yandan da onlar seni tüketmektedir. Bereket, sahip olduklarının esaretinden kurtulduğunda ulaştığın gönül huzurudur. İsraftan, hırs ve tamahtan, nimete karşı nankörlükten, sahtekarlıktan ve abartılı bir rızık endişesinden uzaklaştığında, berekete yaklaşmışsındır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

0: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Serinlikte kılınan 2 namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye "Şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım" dedi. Satıcı da ona "Ben sana toprağı içindekilerle sattım" deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi "Benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var" diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin" dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

Çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. "Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç getirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir." buyurdu. "Bundan daha fazlasına gücüm yeter." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bundan daha faziletlisi yoktur." buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana 2 rekat namaz kıl buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım, toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız, bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsa nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Yalan, yalan.
4: Bir şairin sözleri bunlar.
5: Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
6: Muhammed'in uydurması.
4: O bir şair.
5: Kâin.
3: Yalan.
4: Bir şairin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
7: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
2: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
2: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu.

ve bir tebessüm belirdi. Bir zaman "Ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et" diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. "Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti" diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah
1: burası, Bakara suresini okudu. Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ve ma tenfiqi illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Rabbi zidni ilma. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li kulli ümmetin cealna mensekel yezkuru ismallahi ala ma razakahum min behimetil en'am. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين إلى آخر الآيات.

صدق الله العظيم. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bizleri bir mübarek güne, cuma gününe eriştirdi. Bizler bayram öncesinde bu son cumada Rabbimiz izin verdiği sürece daha çok kurbanla ilgili, hac ve kurbanla ilgili bir konu üzerinde birlikte müzakere yapacağız. Rabbimiz hacda hac farizasını ifa eden kardeşlerimizin haclarını kabul eylesin. Hacları mebrur olsun, haccı mebrur olsun ve aynı zamanda kurban ibadetini yerine getirmek üzere hazırlık yapan ve kurban ibadetini yerine getirecek olan kardeşlerimizin de kurbanlarını kabul eylesin. Hac, Cenab-ı Hakk'ın imkanı olanlara farz kılmış olduğu bir ibadettir. Yüce Rabbimiz bununla ilgili Bismillah وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ buyurmuştur. Gücü yetenlere Allah'ın evini ziyaret etmek Allah'ın bir hakkıdır. İnsanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de bunu inkar ederse, nankörlük yaparsa, bu ibadetini yerine getirmemek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bu nimeti bu yolda kullanmayarak nankörlük yaparsa, bilsin ki Cenab-ı Hak bütün alemlerden müstağnidir. Yani onlara bir ihtiyacı yoktur. Onların paralarına, pullarına, mallarına, mülklerine ihtiyacı yoktur. Bununla Cenab-ı Hak bizlere imkanı olanların bu farizayı, hac farizasını yerine getirmesini emretmiştir. Rabbim bu imkana sahip olamayan insanlara ve bu imkana maddi olarak sahip olup da hac kurası kendisine çıkmadığı için hacca gidemeyen kardeşlerimize en kısa zamanda bu farizayı yerine getirme imkanını nasip eylesin. Hac bizim Allah'ın evini ziyaret etmemiz konusunda çok önemli bir, önümüze düşen bir fırsattır bizim için. Hiccül beyt, oradaki el beytten maksat Allah'ın evidir. Biz haddi zatında Cenab-ı Hakk'ın evini ziyaret etmiş oluyoruz. Tabii ki haşa, Cenab-ı Hak onun içerisinde oturmuyor. Onun mekanı, meskeni orası değildir. Çünkü Allah mekandan münezzehtir. Ama Cenab-ı Hak oraya benim evim demiştir. Allah'ın evi demiştir. O yüzden bizim için bu Kabe son derece mukaddes bir yapıdır. O sadece
taştan ve duvardan yapılan bir yapı değildir. Onun bir maneviyatı var. İşte o maneviyatta şudur ki, insanlar dünyada Cenab-ı Hakk'ı göremezler, onunla mülaki olamazlar. Adeta Cenab-ı Hak dünyada benimle görüşemezsiniz, göremezsiniz, mülaki olamazsınız. Benimle görüşmek istiyorsanız buyurun şuraya, orası da benim evimdir diyor adeta. Bu anlamı, bu manayı ifade eder. Hacda daha büyük manalar vardır. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki bu çok detaylı bir konu ve biz vaazımızın büyük bir bölümünü daha çok kurban ibadetiyle ilgili yapmak istiyoruz. Rabbimiz bizlere Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının Cenab-ı Hakk'a kurban sunmalarını bahseder. Buradan anlıyoruz ki kurban ibadeti, evet kurban ibadeti, kurban bir ibadettir. Kurban ibadeti ta ilk zamanlardan beri, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri var olan bir ibadettir. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını anlat, gerçek olarak anlat. Tam olarak anlat. İz garrabe kurbanen. Onlar Cenab-ı Hakk'a bir kurban sundular. Kurban, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, yaklaşmak demektir. Kurban bir yakınlaşma vesilesidir. Bunun için de Cenab-ı Hak onlara bunu emretti. Ve bunlar efendim bir kurban sundular. Bu kardeşlerden Habil'in kurbanı kabul edildi ama Kabil'in kurbanı kabul edilmedi. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا Onlardan birisinin kurbanı kabul edildi. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Diğerinin kurbanı kabul görmedi, kabul edilmedi. Evet, çünkü Habil malının en değerli olanını seçmiş, Cenab-ı Hakk'a sunmuştur. Demek ki ibadette malının çürüğünü, işe yaramayanını değil, cılızını, zayıfını değil, imkanı olduğu halde cılızını, zayıfını değil, efendim en azından orta hallisini, hatta semizini, besli olanını seçip kurban etmek önemlidir. Ve bir insanın eğer semiz, besli bir hayvanı kurban etme imkanı var iken, şayet parayı düşünüp de, maddiyatı düşünüp de değersiz, cılız, zayıf bir hayvanı kurban etmesi durumunda, bu kurbanının ne derece makbul olacağı buradan ortaya çıkmaktadır. Belki kurban açısından caizdir bu ama her caiz makbul anlamına gelmez. Her caiz olan, her olabilir denen şey Allah katında makbul, kabul görmüş anlamına gelmez. Evet. Ve tabii ki bir aralarında
birisinin kurbanı kabul edilip diğeri kabul edilmeyince, ki o zamanlarda bir kurban Allah tarafından kabul edilirse, tefsirlerin rivayetine göre, müfessirlerin rivayetine göre gökten bir ateş gelip o kurbanı yakardı. Gökten bir ateş geliyor ve o kurbanı yakıyor. Neyse o artık. Yani hayvansa hayvan ve ekinse ekin, başka bir şey, bir şeyse başka bir şey. Bunu yakardı. İşte burada Habil'in kurbanı gökten gelen bir ateş tarafından yakıldığı rivayet edilir. Bunun üzerine aralarında bir kıskançlık meydana gelmiştir. Ve Kabil kardeşi Habil'e şunu söylüyor. Gâle le'aktülennek. Seni geberteceğim, öldüreceğim seni. Allah Allah. Seni öldüreceğim. Yani kıskançlık o kadar kötü bir şey ki, yani oturup düşünüp neden Allah benim kurbanımı kabul etmedi diye kendini suçlayacağı yerde seni öldüreceğim diyor. Ne kadar mantıksız, ne kadar saçma bir söz. Evet. Ve Habil'in sözü Kur'an-ı Kerim'de de yer almış. Cenab-ı Hak onun sözünü bizlere naklediyor. Kıyamet gününe kadar geçerli olan, var olan, kıyamet gününe kadar gidecek olan bir söz, unutulmayacak bir söz. Ne diyor? Kâle innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah müttakilerin ibadetini, kurbanını kabul eder. Müttaki. Ne demek müttaki? Müttakiyi bir kelimeyle anlatmamız, bir vaazla anlatmamız mümkün değil. Ama birkaç cümleyle anlatabiliriz. Müttaki, samimi, ihlaslı, efendim malının kötüsünü, çürüğünü değil, iyisini Cenab-ı Hakk'a sunan, bu konuda hile yapmayan, kendisine gerek kurbanla ilgili, gerekse başka ibadetlerle ilgili, zekatla ilgili olsun, sadakayla ilgili olsun, namazla olsun, hacla olsun, zekatla olsun veya efendim başka ibadetlerle olsun, dua ile olsun, zikirle olsun, içten ve samimi ve sadece Allah rızasını gözetmek demektir. Gözetenler demektir. Muttaki, muttakiler, takva. Efendim, bizler de herhangi bir ibadeti yaparken ve de kurban ibadetini yerine getirirken aynen bu şekilde tamamen özümüzü Allah'a vererek büyük bir samimiyet içerisinde ve malımızın, imkanımız varsa en kıymetlisinin en değerlisini seçerek, ama bunu seçerken de malımızın en kıymetlisini seçtik. Bu yeterli mi? Hayır. Bir de gösteriş, riyadan uzak bir şekilde bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer bir ibadetin içerisine gösteriş girerse, riya girerse, bazen televizyon ekranlarında gördüğümüz üzere, efendim diyor, kurban pazarının en işte ne bileyim bir tonluk kurbanı aldılar vesaire. Eğer bunları bir reklam için yapıyorlarsa, biz pazarın
Efendim en semiz hayvanını alalım. Ondan sonra

0: Sonra bizden böyle bahsetsinler. Sonra ne yapıyorlar? Gidip onlarla röportaj yapıyorlar. Yapabilir, gazetecilerin işi bu, onların yapması normaldir. Efendim, ancak böyle bir kurbana sahip olan insanların bu şekilde biz en semiz, en büyük cüsseli kurbanı aldık diye reklam yapmaları bu caiz değildir. Bu bir gösteriştir. Bundan uzak durmaları lazım. Hatta böyle bir röportajı da kabul etmemeleri lazım. O yüzden bizler kurban ibadetinden son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle insanlar var ki, ben kurban kesmezsem beni ayıplarlar. Falan kurban kesiyor da ben kesmeyecek miyim? Falancalar kurbanı kesiyorsa biz de keseceğiz. Ben çoluk çocuğumu mahcup etmem. Bu düşüncelerle kurban kesilmez. Bu düşüncelerle kurban kesilmez. Sadece ve sadece biraz önce defaatle ifade ettiğim gibi, eğer orada Allah rızasının dışında bir düşünce zihnimize geliyorsa onu bertaraf etmeliyiz. Ve Allah rızasının dışında bir davranışla, amelle ibadetlerimizi yapamayız. Kurbanımızı da bu şekilde kesmemiz bize bir sevap kazandırmayacağı gibi bize hatta günah da kazandırabilir. Çünkü gösteriş bir nevi şirktir. Gizli bir şirktir. Evet, insanı dinden, imandan çıkaracak bir şirk değil ama büyük bir günahtır. Allah rızasının dışında böyle bir şey yapmak. Nitekim Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor: kim benim rızamı gözetmeyerek başkasının beğenisini kazanmak için ibadet ederse, bu gitsin ibadetinin sevabını ondan beklesin buyurmaktadır. İbadetinin sevabını ondan beklesin. O sevap verebilir mi? Hayır, o bir sevap veremez. Evet. Kıymetli kardeşlerim, dedik ki kurban ta Hazreti Adem'in zamanından geri var olan bir ibadettir. Nitekim Yüce Rabbimiz bizlere Hac suresinin 34. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ. Biz her ümmet için, bakın her ümmet için diyor, her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. Sadece mensek kurban kesmek değil tabii ama ayetin devamına baktığımız zaman efendim bunun kurban olduğu anlaşılıyor. Menseke ifadesi aynı zamanda mensek ifadesi ibadet, diğer ibadetleri de kapsar. İbadet yerlerini de kapsar. Her ümmet için biz kurban kesmeyi meşru kıldık. Niçin? لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ, Allah'ın adını ansınlar diye. Yani insanlar düşünecekler, bu hayvanları bizlere kim verdi? Bunları kim yarattı? Değil mi? اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامًا. Bak, Cenab-ı Hak onları yarattığını bize söylüyor Yasin suresinin son sayfasında. Bizim için, bizim istifademiz için yarattığını söylüyor. Peki hayvanlar bizim için yaratılmışsa, bizim istifademize yaratılmışsa ve bir kısım hayvanların, kurbanlık hayvanların etlerinin yenilmesi bizim için helal kılınmışsa, O zaman bizim ne yapmamız lazım? Allah'ı zikretmemiz lazım. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ Allah'ın ismini anmaları için, Allah'ın onlara rızık olarak vermiş olduğu bu hayvanlara karşılık, مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Sağmal hayvanlardan. Kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan. Her hayvan tabii ki kurban edilmez. Evet. O yüzdendir ki bizler kurban keserken ne diyoruz? Bismillahi Allahu Ekber. Allah'ın adıyla. Allah her şeyden yücedir, büyüktür diyoruz. Böylece o esnada bu Bismillahi Allahu Ekber aynı zamanda bir şükürdür, bir teşekkürdür ve Cenab-ı Hakk'ın o hayvanları bizim emrimize amade kılmasının, bizim istifademize sunmasının bir kur olarak bir gereğidir bunu söylememiz. Bu sebeple mesela Hanefi mezhebine göre bir insan kasıtlı olarak kurbanı keserken aklında olduğu halde, bildiği halde besmele çekmesini, çekmenin gerekli olduğunu bildiği halde o Bismillah demezse o hayvan yenmez. O kurban geçerli olmaz. Sadece kurban değil, besmelesiz hayvanları keserse böyle etlerin yenilmesi, besmele ile kesilmesi gereken hayvanlara besmele çekmezse bilerek o hayvan yenmez. Efendim bu tavuk olur, horoz olur veya ne bileyim büyük baş hayvanlar olur, küçük baş hayvanlar olur. Fark etmez. Evet. Fe ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Felehu eslimu. Siz yalnız ona teslim olunuz. Yalnız ona teslim olunuz. Ha. Demek ki şimdi bu ilahınız kurban dedi, sonra ilahınız tek bir ilahtır, ona teslim olunuz. Yani ne bağlantı var burada? Yani neden Cenab-ı Hak ondan sonra bunu söylemiş? Kurban bize neyi öğretmeli aziz kardeşlerim? Kurban bize Allah'a teslim olmayı öğretmelidir. Kurban bize teslimiyeti öğretmeli, Allah'a teslim olmayı öğretmelidir. Nasıl ki bir hayvan Allah'a teslim oluyor, adeta boynunu uzatıyor ve kesiliyor. Bizim de ondan bir ibret alarak, madem ki hayvan bile Allah'a teslim oluyor, bizim de Allah'a teslim olmamız lazım diye bu mesajı, bu dersi almamız gerekiyor. Yoksa kestik kurbanları, dağıttık etlerini, yedik efendim veya bağışladık, görevimiz bitti. Ama hiçbir ibret almadık. Bir teslimiyet ibreti almadık. Hiçbir mesaj almadık. Bunun fazla bir fazileti, bir sevabı olmaz ki. O yüzdendir ki bizlere Cenab-ı Hak yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da Hazreti İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselamın hikayesini anlatır. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a şöyle bir dua ediyor. Rabbi hebli mine salihin. Rabbim bana salihlerden bir evlat nasip eyle. Bana bir evlat nasip eyle değil. Ya salihlerden. Yani salih ne demek? Allah'ın emrine uygun yaşayan, zaten ona uygun yaşadı mı yetiyor. Efendim, onda ahlak da olur, onda iman da olur, onda İslam da olur, onda teslimiyet de olur, her şey olur. Salih, uygun, elverişli, efendim, anlamlarına da geliyor. Bana güzel, salih, yani sana iman eden, sana ibadet eden, ahlakı güzel, huyu güzel, bir evlat nasip eyle, salihlerden bir evlat nasip eyle. Ve şöyle bir şeyi de var rivayetlere göre, efendim vaadi de var. Eğer böyle bir evlat kendisine nasip ederse, evlatlar nasip ederse, onu kurban etme niyeti, düşüncesi, sözü var, vaadi var. فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيمٍ. Cenab-ı Hak da ona karşılık veriyor ve diyor ki, biz ona halim, son derece huyu güzel, yumuşak huylu bir evlat müjdeledik. Müjdeledik. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşı çok ileride tabii ki. Ve ondan ziyade eşinin yaşı da çok ileride. Hazreti Hacer annemizin yaşı da çok ileride. Buna rağmen bir mucizedir. Bir mucize gerçekleşiyor ve Hazreti Hacer'in yaşı ileride, çok ileride olmasına rağmen, belki 70-80 yaşlarında olmasına rağmen, belki daha fazla olmasına rağmen Cenab-ı Hak ona bir evlat nasip ediyor. Ve tabii ki böyle bir sözü olduğu için rüyasında Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a sözünü gerçekleştirmesini ve evladını kurban etmesini emrediyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam uyanıyor ve biraz şüphede kalıyor rivayete göre. Ya bu Allah'tan mı yoksa şeytandan mı bu rüya? Şüphe. O güne ne diyoruz biz? O yüzden terviye günü diyoruz. Arefe'den bir gün öncesine terviye günü diyoruz. Terviye şüphe etmek demektir. Nereden geliyor? İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam şüphe ediyor. Gördüğüm bu rüya gerçek mi, Allah'tan mı yoksa şeytandan mı diye. İkinci gece tekrar aynı şey. Evladını kurban edeceğini söylemiştim, bunu yerine getir. Aynı rüyayı görüyor. Peygamberlerin rüyası bizim rüyalarımız gibi değil. Ve anlıyor ki bu Allah'tandır. Onun için o güne ne diyoruz biz? Arafe ya da Arife. Ne demek? Anladı, anladı, bildi demek. Arife. Anladı, bildi. Bilmek demek. Yani Allah'tan geldiğini anlıyor. Efendim, Arafe'den sonraki güne ne günü diyoruz biz? Nehş. Ne demek? O da kurban kesmek demektir. Kurban kesmek demektir. Efendim, felemme belaga ma'ahus sa'ye. Ne zaman ki İsmail Aleyhisselam, hani tartışmalar var, bu İsmail miydi, İshak mıydı? Evet, daha çok bu İsmail'i gösteriyor. Bütün aşağı yukarı deliller onu gösteriyor. Efendim, biz de zaten böyle biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam babasıyla birlikte iş tutmaya, iş görmeye başlayacak yaşa, çağa gelince onunla beraber çalışıyor, iş görüyor, babasına yardımcı oluyor. Efendim, "Kale ya buneyye." Bu durumu anladı ve ona diyor ki, yavrum, bak ne güzel hitap ediyor. Yavrucuğum, evladım, yavrucuğum, inni era fil menam, ben rüyamda görüyorum, neyi görüyorum? Enni ezbehuke, seni kurban ettiğimi görüyorum. Fenzur mâ zâ terâ, bu konudaki görüşün nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüşün nedir demekte nezaketli bir dil kullanıyor. Onun görüşü aykırı olsaydı, hayır beni kurban etme deseydi herhalde bundan vazgeçecek değildi. Ama o salih bir evlat istediği için ve duası makbul olduğu için salih bir evladın nasıl bir cevap vereceğini de tahmin ediyor, anlıyor. Onun için diyor ki görüşün nedir? Ve neticede yanılmıyor. Ne diyor? Kale ya ebeti, dedi ki babacığım, bak o da ne diyor? Babacığım, ebeti, ya evet, ey babacığım. İf'al ma tu'mer, emrolunduğun şeyi yap. Emrolunduğun şeyi yap. Bak biraz düşüneyim ya falan öyle bir şey söylemiyor. Ne diyor? Anında cevap veriyor. İf'al ma tu'mer, babacığım emrolunduğun şeyi yap. Ne kadar büyük bir iman. İşte salih bir evlat olmanın gereği. Ne kadar büyük bir iman. Seteciduni inşaallahu mine sabirin. Beni, bak bir de inşallah diyor. Yine Allah'a havale ediyor. Yani şöyle demiyor. Beni sabredenlerden bulacaksın demiyor. Ya seteciduni inşaallah, eğer Rabbim dilerse, inşallah o demektir, Allah dilerse, mine sabirin, beni sabredenlerden bulacaksın. Rabbinden bu konuda yardım istiyor. Evet. Felemma eslema, işte onun için buraya geldik. Yani teslimiyet dedik ya. Felemma eslema, ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Allah'a teslim oldular. Bakın, kurban da en önemli nokta budur kıymetli kardeşlerim. Kurban da en önemli nokta, Türkiye'de mi kestiriyorsun, yurt dışında mı kestiriyorsun, kendin mi kesiyorsun, vekalette mi kesiyorsun, koç mu kesiyorsun, koyun mu kesiyorsun, büyükbaş hayvan mı kesiyorsun, bir ton, bir buçuk ton sığır mı kesiyorsun, ne kadar et alıyorsun, kaç kilo et dağıtıyorsun, değil değil, bunlar değil. Maalesef son zamanlarda biz bunlara odaklandık. Maalesef son zamanlarda biz bunlara odaklandık. Efendim, başkalarının ibadetleri hakkında hüküm vermeye çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki ya, adam gitmiş vekaletle bilmem Afrika ülkesinde 7.000 lira kurban kestiriyor. Bu ülkede kurban 18, 20, 30, 40.000. Bunun kurbanı geçerli midir? Ya sen mi karar vereceksin buna? Sen mi karar vereceksin? Buna Allah, Yüce Allah karar verir. Kimin ne niyetle ne yaptığına Allah karar verir. İnsanlar böyle dedi diye bunun kurbanı geçersiz mi? Yani Afrika'da veya dünyanın her yerinde. Belki onun kurbanı yurt içinde kurban kesip de azını dağıtıp çoğunu kendisine bırakan kişilerin kurbanından daha makbuldür. Belki onun Gazze'de kestirdiği kurban daha makbuldür. Belki onun Etiyopya'da, belki onun efendim Nijer'de, Çat'ta, Afganistan'da veya Türkistan coğrafyasında kestirdiği kurban daha makbuldür. Belki evine hiçbir zaman et girmeyen ve Müslümanların kurban bayramı gelse de evimize bir et girse diye bekleşen insanlar var. Ve bu yüzden hayatını değiştirip bu Müslümanlık ne güzel bir dinmiş, Müslümanlar ne güzel insanlarmış diye İslam'a geçen kişiler, hatta kabile halinde İslam'a geçen insanlar var. Biz boş işlerle uğraşmayalım. Neyle uğraşacağız biz? Felemma eslama, burada neredesin sen? Burada neredesin? Felemma eslama, ne zaman ki İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam teslim oldular. Ha. Sen Allah'a teslim oldun mu olmadın mı? Onu sor kendine. Sen Allah'a teslim oldun mu? Bunu sor kendine. Kurban bu demektir. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine teslim olanlardan eylesin. Ve nitekim Cenab-ı Hak ona bir başka ayet-i kerime size okuyayım. İz kâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi İbrahim'e dedi ki İbrahim bana teslim ol. Kâle İbrahim aleyhisselam dedi ki ne dedi? Eslemtü li rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ben teslim oldum. İşte mesele budur. İşte mesele budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmaktır. وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ İbrahim aleyhisselam onu kesmek üzere efendim yüzü üzerine yatırdı. Yüzü üzerine, sağ tarafına yatırdı. Burada sağ demiyor ama yüzü üzerine yatırdı. Alnı üzerine yatırdı. Evet. Şimdi burası da önemli. Biz bir kul olarak elimizden geleni yaparsak Allah'ın yardımı bize gelir. Biz kul olarak üzerimize düşeni yapmazsak Allah'ın yardımı gelmez. İstediğimiz kadar dua edelim. Allah'ın yardımı bize gelmez. Çünkü biz görevimizi yerine getirmedik. Bütün peygamberlerin hayat hikayelerine baktığınız zaman, savaşlara baktığınız zaman, işte o melek ordularının gelmesine baktığınız zaman, hep görüyoruz ki o müminler, o sahabiler, o peygamberlere tabi olan insanlar görevlerini yerine getirmişler. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelmiş. İbrahim aleyhisselam onu yatırdı mı? Yatırdı. Bıçağı boynuna çaldı mı? Çaldı. Bıçak kesti mi? Kesmedi. Hatta bir daha denedi, yine kesmedi. Efendim, hatta derler ki üçüncü defada وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا İbrahim, biz İbrahim'e nida ettik. Çağırdık. Seslendik ona. Ne dedik? Ey İbrahim! Ey İbrahim! İbrahim aleyhisselam kalktı birden. Çünkü kendisine bir nida geldi. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Muhakkak sen rüyanı gerçekleştirdin. Rüyanı gerçekleştirdin, yani oğlunu kesmiş kabul ediyoruz. Kurban etmiş kabul ediyoruz seni. İnna kezalike nezzil muhsinin. Biz iyi insanları, iyilik peşinde koşan insanları bu şekilde mükafatlandırırız. İnne hâze lehuvel belâul mubin. Şüphesiz ki bu çok büyük bir imtihandı. Çok büyük bir imtihandır. Gerçekten, hakikaten büyük bir imtihan. Ki yıllarca sonra bir evlat Cenab-ı Hak onu verecek ve o evladını Allah'ın emri üzere kurban etmek üzere yatıracak. Tam kesmek üzereyken Cenab-ı Hak ona bir lütufta bulunacak. Bu büyük bir imtihan değil mi? Çok büyük bir imtihan. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Biz ona büyük بِر kurban verdik. Onun karşılığında, onun yerine, feda onun yerine verdi demektir. Fidye ne demek mesela fidye? Bir şeyi oruç tutamayan insan fidye verir ne demek? Orucun yerine işte bu fidyeyi verir, sadakayı verir, bunu verir. Değil mi? وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Biz ona büyük bir kurban verdik onun yerine. Ve İbrahim aleyhisselam şükrederek bu kurbanı kesti. Efendim bu kurban nasıldı, işte koç muydu, koyun muydu bilmem, insanlar şimdi bununla uğraşıyorlar. Ama Cenab-ı Hak hiç onlarla uğraşmıyor. Ne diyor? Azim, cüssesi büyük veya Allah katında değeri büyük demek. Azim ne demek? Allah katında manevi değeri yüksek bir kurban verdik. Ve terakna aleyhi fil ahirin, ve biz onu sonraki insanlar arasında onun ismini baki kıldık. Ha. Bak bir şeye daha Cenab-ı Hak işaret ediyor. Nedir? Hani bazen deriz ya işte isminin yaşatılması. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismini biz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Onun ismini biliyor muyuz? Biliyoruz. Hazreti İbrahim'in ismini biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Bak, önemli olan, vakit geldi, bir cümle daha söyleyeceğim. Bizden sonra ismimizin iyilikle, güzellikle anılmasını sağlayacak ameller, davranışlar içerisinde bulunalım, hayır hasenat içerisinde bulunalım. İsmimiz iyilikle, güzellikle anılsın. Biz buna gayret edelim. Yoksa her şey gelip geçicidir. Cenab-ı Hak tekraren hacdaki kardeşlerimizin haclarını mebrur eylesin ve keseceğimiz kurbanları da Cenab-ı Hak kabul eylesin. Rabbim bizleri innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn ayetinde işaret edildiği üzere muttakî kullarından eylesin. Muttakî kullarından olup da ibadeti makbul olan kullarından eylesin. Rabbim cümle hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlarımıza kolay edalar nasip eylesin. Rabbim memleketimize ve milletimize ve bilad-ı İslamiye dirlik ve düzenlik nasip eylesin. Ne kadar zulüm altında kardeşlerimiz varsa Cenab-ı Hak onları da imdad eylesin. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Onları ve bizleri Cenab-ı Hak bağışladığı, affettiği kulları zümresine dahil eylesin. Kıymetli kardeşlerim, namazdan sonra dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere yardımınıza müracaat edeceğiz. Cenab-ı Hak yardımlarınızı kabul eylesin. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sağlık ve afiyet içerisinde, huzur içerisinde eşlerinizle ve çocuklarınızla ve yakınlarınızla birlikte bayramı en güzel bir şekilde geçirmeyi, geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayını ile dinlediniz.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Cuma Suresi. Okuyan Mustafa Altın.
1: Eûzu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cuma hutbesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. صدق رسول الله.
1: Muhterem Müslümanlar! Söz, insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan aynasıdır. Güzel bir söz, yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur. Hoş bir kelam, ruhu ilmek ilmek işleyen zarif bir nakış, hataları incitmeden düzelten nazik bir hitaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, gönül alıcı söz sadakadır. Aziz müminler, sözün tesiri sesin yüksekliğinde değil, samimiyetin derinliğinde, üslubun inceliğinde gizlidir. Evet, en yakınımıza dahi sesimizi duyuramıyorsak, akrabalarımızla ortak paydada buluşamıyorsak, komşularımıza ulaşmaya bir yol bulamıyorsak, bunun sebeplerinden biri de konuşma usulümüzdür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümini şöyle tarif etmektedir. Mümin, İnsanları karalayan, lanet eden, kaba ve kötü sözlü, hayasız birisi değildir. Kıymetli Müslümanlar, gönül kapıları içeriden açılan kilide benzer. O kilidin yegane anahtarıysa yumuşak bir sözdür. Kur'an-ı Kerim'de kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır buyurulmaktadır. Bu sebeple yuvasında huzur arayan dilini zarafetle süslesin. Evladına ulaşmak isteyen önce onun gönlüne bir çift tatlı kelamla misafir olsun. Saygınlık bekleyen dilini doğrulukla mühürlesin. Berekete nail olmak isteyen sözüne dürüstlük katsın. Hasılı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Değerli müminler, söz ahlakının en çok ihlal edildiği alanların başında dijital mecralar gelmektedir. Kimi insanlar sanal kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla, kimileri de şiddete sevk eden dijital oyunlar aracılığıyla kötülüğün günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Kimi insanlar kimliklerini gizleyerek kalp kırmayı, başkalarının şahsiyetine, şeref ve haysiyetine dil uzatmayı marifet saymaktadır. Kimileri de yalan haberlerle toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. İnsanın yanında söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur. Aziz Müslümanlar, bizler teknolojik imkanlarla gelen tehlikeleri, fırsatların arkasına gizlenmiş sinsi tuzakları fark edebilirsek, sanal alemin zararlarını asgari düzeye indirebiliriz. Dijital teknolojileri etik değerlerimizi gözeterek kullanabilirsek, kültürümüzle bağdaşmayan söz ve içeriklerden kendimizi ve ailemizi muhafaza edebiliriz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyoruz. Faydasız söz ve davranışları terk etmesi, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir.

0: Cuma hutbesi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Urve bin Mesud. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor, bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

0: sellim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zînete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca, ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım? Toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan,

ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız. Bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
2: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
3: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
4: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
5: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım.
6: Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
7: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
6: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
7: Öyle mi? Neymiş o iş?
6: Söyleyemem. Bu bir sır.
7: Bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
6: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
0: 39. Bölüm.
5: Medine'de serin bir sabah vaktiydi. Müslümanlar Resulullah'ın arkasında sıkıca saf tutmuş, namazlarını eda etmişlerdi. Peygamberimiz arkadaşlarını tek tek sorar, cemaate gelemeyenlerin

0: bir sıkıntısı olup olmadığını araştırırdı. Yine öyle yapmış, göremedikleriyle ilgili bilgi almıştı. Sonra gözü yokluktan dolayı üstlerinde doğru düzgün kıyafetleri olmayan suffe ashabına takıldı. Çoğunun sahip olduğu bir parça bez ancak belden aşağılarını örtmeye yarıyordu. Peygamberimiz ashabına şöyle dedi: "Ey Müslümanlar! Yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz." Ashab-ı kiram Resulullah'ın ne demek istediğini anlamıştı. O gün pek çok kişi bulabildiği ne varsa sadaka olarak getirdi. İhtiyaç sahibi olanlar sadece suffe ashabı değildi. Dolayısıyla Peygamberimiz dostlarını sık sık sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir başka gün, güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir dediğinde Müslümanlar şaşkınlık içinde şöyle dediler:
1: "Ya Resulallah, buna gücümüz yeter mi?
2: Her eklemimiz için nasıl sadaka verebiliriz ey Allah'ın Resulü?"
0: Peygamberimiz bu sorumluluğu kaldıramayacaklarını düşünen ashabını şöyle rahatlattı: "İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel söz de sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için sadakadır." Peygamberimizin sadaka olarak tarif ettiği bu davranışlar sosyal dayanışmanın temelini oluşturuyordu. İyi niyetle yapılan her şeyin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu öğrenen Müslümanlar, hayırlı işlerde birbirleriyle yarışıyor ve birbirlerini buna teşvik ediyorlardı. Resulullah'ın en iyi dinleyicilerinden biri Hazreti Enes'ti. Enes büyük bir muhabbetle Peygamberimizi izler, onun her sözünü hafızasına kaydederdi. Yine böyle bir gün öğrendiklerini arkadaşlarına anlatıyordu.
3: "Bugün Peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?"
4: "Ne öğrendin?"
3: "Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş."
4: "Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?"
3: "Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı? Kim daha çok selam verir ve selam alırsa kazanır."
4: "Gülümsemeyi de unutma."
3: "Hadi."
4: "Hadi."
0: İslamiyet günden güne yayılıyor. İnsanlar kabileler halinde ya da bireysel olarak Peygamberimize iman ediyorlardı. Kabul ettikleri dinin kuralları açıktı. Haramlar ve helaller belliydi. Pek çok kişinin geçmişinde yaşadıkları vicdanlarını rahatsız ediyor, bunların affedilip affedilmeyeceğini merak ediyorlardı.
2: "Ne oldu kardeşim? Düşünceli görüyorum seni."
5: "Dalmış gitmişim. Sağ ol, bir şeyim yok."
2: "Neye dalmıştın peki?"
5: "İslam'dan önceki hayatımı düşünüyordum. Yaptıklarımı, söylediklerimi. Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?"
2: "Peygamberimiz tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler."
5: "Benim kadar günahkar olsa da mı?"
2: "Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah rahmetimden ancak kafirler ümit keser der."
5: "Öyle mi? Bunca şeyi yapmama rağmen geç kalmadın mı yani?"
2: "Hayır, tabii ki geç kalmadın. Resulullah ölüm gelip çatana kadar tevbe kapısı açıktır der. Sen pişmanlığını arz ettiğinde, af dilediğinde Allah bunu kabul eder. Kötülüklerini iyiliğe çevirir."
5: "İnşallah. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak isterim. Günahların kirinden arınmış olarak. Peki özellikle dua edebileceğim bir zaman var mı?"
2: "Özel bir zamanı bekleme. Hele de istiğfarı geciktirme. Her an Allah'a dua edebilirsin. Ama özel bir zaman soruyorsan, geçen gün duyduğum şeyi söyleyeyim sana. Peygamberimiz şöyle diyordu: Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur: Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok.

0: yok mu ona dilediğini vereyim? Benden mağfiret isteyen yok mu ki onu bağışlayayım?
1: Ne güzel bir müjde bu.
0: Hem de nasıl. Bir de yine peygamberimizden öğrendiğim bir dua var. Onu da öğreteyim mi sana? İster misin?
1: İstemez miyim?
0: Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.
1: Allah senden razı olsun. Benim gönlüme su serptin. Allah da seni mükafatlandırsın.
0: Amin kardeşim. Hepimize güzellikler versin. Namaz vakti yaklaştı. Gel mescide gidelim. Resulullah'la namazı da kıldığın zaman gönlün iyice ferahlar.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Bir gece Peygamberimiz Hazreti Ömer'le birlikte Hazreti Ebubekir'in evine gitmiş, orada bazı meseleleri konuştuktan sonra da arkadaşlarıyla birlikte mescide gelmişti. Mescide geldiklerinde Abdullah bin Mesud'un Kur'an okuduğunu gördüler. Peygamberimiz onu dikkatle dinledi.

0: a'lem.
1: Abdullah kıraatini bitirince, şimdi istediğini sor dedi. Abdullah bin Mesud kendisini dinleyenlerin arasında Resulullah'ın olduğunu görünce hem şaşırdı hem de utandı. Peygamberimiz arkadaşlarına, Kur'an'ı indiği andaki tazeliğiyle okumak isteyen Abdullah'ın okuduğu gibi okusun diyerek ona iltifat etti. Sonra da kendisine Kur'an okumasını istedi.
2: Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olduğu halde ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim?
1: Peygamberimiz, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemekten de hoşlanırım dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud Nisa suresini okumaya başladı.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiği zaman, Peygamberimiz bu kadarın yeterli olduğunu söyledi. Abdullah, Resulullah'ın yüzüne baktığında, onun gözlerinden yaşlar akıyordu. Müslümanların şiddetli açlık ve yoklukla mücadele ettiği zamanlardı. Birkaç gün boyunca midelerine bir lokma girmediği olurdu. Yine böyle bir zamanda Suffe'nin gençlerinden Ebu Hureyre, yiyecek bulma ümidiyle dışarı çıkmıştı. Peygamberimiz onun durumunu fark etmiş ve onu alıp evine götürmüştü.
3: Resulullah'ın evinde de kaç gündür yemek pişmiyor. Bizim halimize dayanamıyor ama kendisinin durumu da farklı değil. Keşke açlığımı fark etmeseydi de onu zahmete sokmasaydım. Görüyor musun? İşte Resulullah'ın evinde de bir bardak sütten başka bir şey yok. Şimdi onu bana verirse kendisi ne içecek?
1: Peygamberimiz Ebu Hureyre, git Suffe'deki arkadaşlarını çağır dedi.
4: Emredersiniz ya Resulallah.
3: Bir kap süt hangimize yeter ki? Ben Resulullah onu bana verirse kendi ne içecek diye düşünürken o Suffe'nin tamamını çağırmamı istedi. Nereden baksan 80 kişi var. Allah Allah.
1: Ebu Hureyre peygamberimizin dediği gibi tüm arkadaşlarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler. Peygamberimiz besmele çekerek kabı Ebu Hureyre'ye verdi ve herkes sırayla içsin dedi.
3: Allah'ım sen ne kadar büyüksün. İçiliyor içiliyor bitmiyor. Kaçıncı kişi içti hala bitmiyor. Ya Resulallah, herkes doyana kadar içti. Buyurun bu da kalanı.
1: Resulullah Ebu Hureyre'ye bakıp gülümsedi ve Ebu Hureyre, süt içmeyen ikimiz kaldık. Otur sen de iç dedi.
3: İçtim elhamdülillah.
1: Resulullah kendisine biraz daha iç dedi.
3: İçtim ya Resulallah.
1: Peygamberimiz biraz daha iç dedi.
3: Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı ya Resulallah.
1: Bunun üzerine Resulullah Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içti. Ebu Hureyre de Suffe ehli de hayretler içindeydi. Suffe ashabı hem karınlarını doyurmuş hem de Resulullah'ın bir bereket mucizesine şahit olmuşlardı. Musab bin Umeyr'in Medine'ye İslamiyet'i anlatmak için geldiği zamanlarda ilk Müslüman olanlardan biri Üseyd bin Hudayr idi. Peygamberimizi çok sever, onunla birlikte bulunduğu anların hiç sona ermemesini isterdi. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuduğunda tadına doyum olmazdı. Bir gece evinin bahçesinde Kur'an okumaya başladı. Bir tarafında uyuyakalan oğlu Yahya, diğer yanında da az önce bağladığı atı vardı.
0: Euzubillahimineşşeytanirrahim.

0: يجعل له عوجا.
1: Bu hayvan neden böyle huysuzlandı? Bir şey mi gördü acaba? Neyse, sakinleşti.

0: هم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: Allah Allah, ne oluyor sana? Sakin ol. Etrafta da bir şey yok ki. Neden ürküyorsun?

0: Çocuğa bir zarar vereceksin. O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım, bizi felaketlerden koru. Selamette kıl. Hadi oğlum, içeri girelim. Sabah olunca olan biteni Allah Resulüne sormalıyım.
1: Üseyd sabah namazından sonra peygamberimize bir gece önceki hadiseyi anlattı.
0: Gördüğüm beyaz gölge tabakası Kur'an okumayı bırakınca içindeki parıldayan şeylerle birlikte semaya doğru çekilip gitti. Nihayet onu göremez oldum.
1: Peygamberimiz onlar neydi biliyor musun dedi.
0: Bilmiyorum ya Resulallah.
1: Peygamberimiz onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür, seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi, dedi. Ashab-ı kiram, Kur'an ayetlerini okumaya doyamaz, Rablerinin kelamını büyük bir zevkle tekrarlardı. Hazreti Üseyd iki şeye doyamadığını söylerdi. Bunlardan birincisi Kur'an okumak, ikincisi de Resulullah'ın huzurunda bulunmaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez buyurmuş. Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir diye kendisine sorulunca da şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir cevabını vermiştir.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım.

bir an için bana yollarda durman haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nuru mu? Ya Resulallah,

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ''Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz.'' dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz.'' buyurdu.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesinlikle.

Ağzını bağlama. Senin rızkın da bağlanır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zahın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Ebu Hureyre'den

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın." İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak." Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir."
1: Hüsnü hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini hem çocuklarını, hem arkadaşlarını hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir, bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.

Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum." dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin." dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet" cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi: "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum." Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, "İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın" uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi" dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer

0: Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı, rahim, arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir. Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah," diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."
1: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "La yectemi'ul iman vel küfr fi kalbin ri'in ve la yectemi'us sidq vel kezib cemi'a ve la tectemi'ul hıyanatu vel emanatu cemi'a."
1: Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hainlikle güvenilirlik bir arada bulunmaz. İslam dini hakikate, doğruluğa ve hakkı söylemeye büyük önem vermiştir. O kadar ki doğruluk ve dürüstlük anlamına gelen sıdk, peygamberlerin sıfatlarının ilkidir. Söz ve davranışlarında dosdoğru olup yalandan kaçınmak, sevgili peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri olduğu kadar, müminlerin de en önemli özelliklerindendir. İnsanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insanın söz ve davranışlarında doğruluğu esas alıp yalandan kaçınması hem dini, hem ahlaki, hem de dünyevi açıdan gereklidir. Fert ve toplumun sağlıklı bir hayata sahip olması için insan ilişkilerinde yalandan uzak durularak dürüstlüğün esas alınması gerekmektedir. Zira bir toplumda yalan dedikoduya, dedikodu insanların birbirine karşı nefret beslemesine ve nihayetinde düşmanlığa yol açar. İnsanların arasında düşmanlığın hüküm sürdüğü bir ortamdaysa güven içinde yaşamak imkansız hale gelir. Söz ve davranışlarıyla ümmeti için en güzel örnek olan Allah Resulü, yalan konusunda o kadar hassas davranmıştır ki, çocuklara yalan söylenmesini, hatta yalan söyleyerek şaka yapmayı dahi yasaklamıştır. Nitekim bir defasında bir kadının çocuğunu çağırıp, "Gel sana bir şey vereceğim," dediğini işittiğinde, "Ne vereceksin?" diye sormuş, kuru hurma cevabını alınca, "Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın, bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı," buyurmuştur. Yine Allah Resulü, "Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz," buyurarak konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine gönülden iman ederek, hem kendisini yaratana hem de tüm varlıklara karşı dürüst davranma sözü veren mümine, yalan söylemek yakışmaz. Zira Peygamber Efendimizin tanımıyla mümin, insanların kendisinden emin olduğu kişidir. Özü ve sözü bir olmak anlamında doğruluk, insanın niyetinin söz ve davranışlarıyla uyum içinde olmasını ifade eder. Doğruluk ve dürüstlük, insanın vicdanını huzura kavuşturur. Ruh dünyasını aydınlatır ve genişletir. Bu özellikleri kendisinde barındıran her bir Müslüman, Allah'ın da, insanların da, dünya ve ahirette razı olduğu bir kul haline gelir ve ebedi mutluluğu yakalar. Mükafat olarak da cennete girer.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği İlim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.
5: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Taif yolculuğu, yeni bir yurt arama çabası. Ey Rabbim, eğer bana bir kızgınlığın yoksa aldırmıyorum. Ancak benim için afiyet vermen daha etkin ve etkileyicidir. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsra Suresi 1. Ayet. Müşriklerin Haşimoğullarına karşı yaklaşık olarak 3 yıl süreyle uyguladıkları boykotun hemen akabinde, Hazreti Peygamber'i çocukluğundan itibaren koruyan ve destekleyen amcası Ebu Talip vefat etti. Müslümanlardan büyük bir kısmı da can güvenlikleri bulunmadığı düşüncesiyle Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldıkları için Mekke'de kendisine yardımcı olabileceklerin sayısı da azalmıştı. Bu şartlar altında Allah Resulü kendisine Mekke dışından bir siyasi destek aramaya karar verdi. Bu düşünceyle ilk önce Mekke'ye en yakın şehir olan Taif'e gitti. Mekke'nin yaklaşık 120 kilometre güneydoğusunda Irak-Yemen ticaret yolu üzerinde bulunan Taif, bölgede yaşayan Sakif kabilesinin yurdudur. Kur'an'da Zuhruf suresinde bu şehre atıf yapılmaktadır. Serin havası sebebiyle burası Mekkelilerin de yakın alakasını çekmiştir. Nitekim Ebu Uhayha, As bin Vail ve Utbe bin Rebiya gibi pek çok Kureyşlinin burada arazisi bulunmaktadır. Başta Ebu Sufyan olmak üzere Kureyş tacirleri Taif'te imal edilen ticaret mallarını Arabistan dışına ihraç etmişlerdir. Dolayısıyla şehir ahalisinin mahalli ve mevsimlik panayırlar sebebiyle Mekke halkıyla sağlam bağlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Sakifliler arazilerinin verimliliği ve şehirlerinin ticaret yolu üzerinde olması sebebiyle zaman zaman zenginlikte Mekke ile yarışabilecek hale gelmişlerdir. Ancak onların siyasi gücü hiçbir dönemde Mekke halkı düzeyine ulaşamamıştır. Özellikle Kureyş ile Sakif kabilesinin de dahil olduğu Hevazin kabileleri arasında gerçekleşen Ficar savaşlarında Mekkelilerin galip gelmesi Kureyş'in Taifliler üzerindeki hakimiyetini daha da pekiştirmiştir. Böyle olduğu içindir ki Sakifliler Mekke'nin fethine kadar geçen dönemde Kureyş'ten bağımsız olarak herhangi bir siyasi faaliyete girişme cesareti gösterememişlerdir. Onların Hazreti Peygamber'in davetine ilgi göstermemelerinde bu tarihi arka planın etkili olduğu unutulmamalıdır. Hazreti Peygamber azatlısı Zeyd bin Harise'nin yol arkadaşlığıyla Mekke'den yola çıkıp Taif'e ulaştı. Burada ilk olarak Sakif kabilesinin ileri gelenlerini İslam'a davet ederek kendilerinden Mekkelilere karşı himaye istedi. Ancak Kureyşlilerle sıkı ticari bağları bulunduğu için Mekkelilerden bağımsız siyasi tavır belirlemekten çekinen, dolayısıyla Müslümanlar sebebiyle onlarla karşı karşıya da gelmek istemeyen Sakif önderlerinden hiçbiri çağrıya olumlu cevap vermedi. Üstelik onlar Hazreti Peygamber'in yapılan görüşmeyi Mekkelilere bildirmemeleri ricasını da dinlemeyip yapılan görüşmeleri derhal onlara haber verdiler. Daha sonra da şehrin ayak takımı insanlarını onun üzerine saldılar. Bir taraftan canını kurtarmakla meşgul olan Allah Resulü, diğer taraftan şu sözlerle Allah'a dua ediyordu. Allah'ım, kuvvetimin yetersizliğini, çarelerimin tükenişini ve insanlarca horlanışımı sana havale ediyorum. Ey acıyanların en merhametlisi, sen horlananların Rabbi, sen beni kime bırakacaksın? Üstüme saldıran uzak birine mi, yoksa başıma geçirttiğin bir düşmana mı? Eğer bana bir kızgınlığın yoksa aldırmıyorum. Ancak benim için afiyet vermen daha etkin ve etkileyicidir. Yeryüzünün kendisiyle karanlıkların açıldığı, dünya ve ahiretin aydınlandığı nuruna sığınırım. Bana gazabının inmesinden, kızgınlığına düşmekten sana sığınırım. Sadece senin rızanı isterim. Yeter ki sen razı ol. Çare de ancak seninle, güç de ancak seninledir. Taiflilerin saldırıları karşısında çok zor durumda kalan Resulullah, azatlısı Zeyd'le birlikte Kureyşli Utbe ve Şeybe bin Rebiya kardeşlerin Taif dışındaki bahçesine sığınarak saldırılardan kurtulabildi. Bağ sahipleri Allah Resulü Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı uzaktan seyretmiş, acıma duyguları harekete geçince köleleri Addas'la kendisine bir miktar üzüm ikram etmişlerdi. Addas üzümü alıp Resulullah'a getirdi. Misafirin üzümü besmele çekerek yemeye başlaması kölenin dikkatini çekti. Daha sonra da kendi kendine bu sözü bu beldenin halkının bilmediğini ve söyleyemeyeceğini düşünmeye başladı. Onun şaşkınlığını fark eden Hazreti Peygamber, köleye nereli ve hangi dinden olduğunu sordu. Addas Ninovalı ve Hristiyan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Demek sen o salih kişi Yunus bin Metta'nın hemşehrisisin," dedi. Daha da şaşıran köle, muhatabına Yunus'u nereden bildiğini sordu. Bunun üzerine Resulullah'tan şu cevabı aldı. "O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim." Bunun üzerine Addas kendisini tutamadı ve Resulullah Efendimizin başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bu manzarayı uzaktan seyreden bağ sahiplerinden biri diğerine, "Senin adamın," dedi, gözünün önünde kölenin itikadını bozdu. Addas, Hazreti Peygamber'in yanından ayrılıp Kureyşli efendilerinin bulunduğu yere dönünce ikisi birden, "Yazıklar olsun sana, sen bu adamın başını, ellerini ve ayaklarını nasıl öptün?" diyerek onu azarladılar. Addas efendilerine şöyle cevap verdi. "Yeryüzünde bu kişiden daha hayırlı bir kimse yok. O bana bir şey söyledi ki bunu ancak bir peygamber bilebilir." Taif'ten mahzun bir şekilde dönen Allah Resulü'nün Mekke'ye tekrar girebilmesi için himayesini alabileceği nüfuzlu bir Kureyşli bulması gerekiyordu. Zira bu gerçekleşmeden Mekke'de can güvenliği olmayacaktı. Üstelik Sakiflilerin yapılan görüşmeleri Mekkelilere haber vermiş olmaları müşriklerin ona karşı kinlerini daha da artırmıştı. Himaye talebi için önce Ahnes bin Şerik, daha sonra da Süheyl bin Amr'a haber gönderdi. Ancak onlar kendilerine yapılan müracaatı geri çevirdiler. Üçüncü olarak başvurulan Nevfel oğulları reisi Mut'im bin Adi, onu himayeye karar verdi. Resul-i Ekrem bu sayede Mekke'ye güvenlik içinde girme imkanı buldu. İnananlardan bir kısmı Habeşistan'a giderek canlarını kurtarabilmekle birlikte, geride kalanlar baskı ve işkence görmeye devam etti. Üstelik kendilerini destekleyen Haşim oğulları yaklaşık 3 yıl sosyal ve ticari boykota maruz kaldı. Hem eşini hem de destekçisi olan amcası Ebu Talib'i kaybetti. Dolayısıyla yalnız, desteksiz ve çaresiz kaldığı bir ortamda Cenab-ı Hak, Resulüne İsra ve Miraç mucizesini bahşetti. Bu sayede tebliğ sürecinde dayanaklarını kaybeden ve risaletinin başarısı konusunda endişe duymaya başlayan, elinde bulunan vasıta ve imkansızlıkların getirdiği ümitsizliğe düşmek üzere olan elçiye açık destek mesajı verildi. Bizzat ilahi huzura davet edilmek suretiyle onurlandırılmış oldu. Hazreti Peygamber, Miraç vesilesiyle Rabbinden aldığı manevi enerji, ilahi destek sayesinde tebliğ faaliyetlerine yeni bir şevk ve heyecanla devam etti. Miraç hadisesi aynı zamanda Müslümanlar için bir imtihan vesilesi olmuştur. Başta Hazreti Ebubekir olmak üzere bu hadise Müslümanların büyük çoğunluğunun imanlarını artırırken, az sayıda da olsa bazılarının irtidadına sebep olmuştur. Nahl Suresi 106 ila 109. ayetlerin meali şöyledir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah yüce Allah'a hamdolsun derse bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
3: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen de yesene dedi. O, ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar, melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse, karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım." şeklinde dua ederdi.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor: Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in nübüvvet mühründen bahsedeceğiz.

Nübüvvet Mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğine işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührü ile ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu, ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatemün Nübüvvedir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre genciyle, yaşlısıyla,

kadınıyla erkeğiyle, ashab-ı kiram, nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. Fıkranın dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim." der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e, "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu." diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd, Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu." der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa, mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir. Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle, görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatem-ün Nübüvve ile Hatem-ün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatem-ün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatem-ün Nebi Peygamber Efendimizin resmi yazışmalarda kullandığı üzerinde Muhammed Resulullah yazan mühürdür. İki mührün karıştırılma ihtimali kuvvetle muhtemel görünmektedir. Efendimizin nübüvvet mühründen bahsettiğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah!

Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.''

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım, toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız, bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

Enes bin Malik anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce onu bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. Sahabi Atiye bin Urve es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ağfirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse, borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin," buyurmuştur.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda veda haccı hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in ilk ve son haccı olan veda haccı şu şekilde gerçekleşti. Hicretin 10. yılının Zilkade ayında Hazreti Peygamber hac için hazırlanmaya başladı ve bunu Müslümanlara da duyurarak onların da hazırlanmalarını istedi. Hazreti Peygamber 22 Şubat 632 Cumartesi günü yanında eşleri ve kızı Fatıma ile birlikte Medine'den hareket etti. Yanına kurbanlık 100 deve almıştı. Zülhuleyfe'ye vardığında seferi olarak 2 rekat namaz kıldı ve aynı gün burada ihrama girdi. 4 Zilhicce tarihinde, yani bayramdan bir hafta kadar evvel kuşluk vakti Mekke'ye ulaştı. Kabe'yi tavaf edip 2 rekat tavaf namazının ardından Safa ve Merve arasında sa'i etti. Efendimiz böylece haccının umresini yapmıştı. Veda haccı süresince Mekke'nin Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda konaklayan Peygamber Efendimiz, terviye günü yani Kurban Bayramı Arefe gününden bir önceki gün Mina'ya hareket etti. Geceyi burada geçirdi. Ertesi sabah yani Kurban Bayramı Arefe günü sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Mina'da kaldı. Sonra buradan hareket edip Müzdelife'den geçerek Arafat'ta konakladı. Günlerden cumaydı. Zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi ve meşhur veda hutbesini okudu. Bir ezan okutarak ayrı ayrı kametle öğleyle ikindiyi birlikte kıldı. Bundan sonra kıbleye dönüp akşama kadar dua ile meşgul oldu. Arafat'tayken kendisinin ilahi tebliğ görevinin tamamlandığını belirten, "Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum" mealindeki Maide suresinin 3. ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber o gün güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrıldı ve Müzdelife'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla birlikte yatsı namazını birleştirerek akşamı 3, yatsıyı da 2 rekat olarak tek ezan ve her namaz için ayrı kametlerde kıldırdı. Geceyi Müzdelife'de geçirdi. Ertesi sabah yani bayramın 1. günü sabah namazını Müzdelife'de kıldı. Daha sonra Cemre-i Akabe'de ufak taşlardan 7 tane attıktan sonra Mina'ya gitti. Burada yine deve üstünde bir konuşma yaptı. Burada kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü ömrünün her yılı için bir deve hesabıyla bizzat kendisi başında bulunarak kurban olarak kestirdi. Diğer develerin kurban edilmeleri için de Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Kurban etinden bir parça yiyen Peygamberimiz geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Daha sonra tıraş olup ihramdan çıktı. Sonra Kabe'ye gidip ziyaret tavafını yaptı ve öğle namazını kıldı. Tekrar Mina'ya dönerek bayram günlerini burada geçirdi ve bu günlerde diğer taşlama görevlerini de yerine getirdi. Bayramın ikinci günü Mina'da Müslümanlara üçüncü konuşmasını yaptı. Bayramın beşinci günü Mina'dan tekrar Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye döndü. Bu onun ilk ve son haccı oluyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in 632 yılı 9 Zilhicce Cuma günü sayıları 100 binin üzerindeki topluluğa Arafat'ta bir hutbe irad etti. Peygamber Efendimiz konuşmasına başlamadan önce Cerir bin Abdullah vasıtasıyla sükuneti temin etmiş ve Rebia binti Ümeyye gibi gür sesli münadileri görevlendirerek söylediği şeylerin tekrar edilip uzaklara kadar duyurulmasını sağlamıştı. Hazreti Peygamber hutbesinde ana hatlarıyla şunları beyan etti. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Sizlere Allah'tan korkup çekinmenizi tavsiye ve sizi ona itaatte bulunmaya teşvik ederim. Bu suretle en iyi ve hayırlı olan bir şeyle sözlerime başlamak istiyorum. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir

Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Allah Resulü şehadet parmağını kaldırarak şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Değerli dinleyicilerimiz, veda hutbesi Hazreti Peygamber'in duygu, düşünce ve faaliyetlerinin en yüksek noktasını oluşturur. İnsanların sahip olduğu hakları ve vecibeleri ortaya koyan bu konuşma, Hazreti Peygamber 3 ay kadar sonra vefat ettiği için daha sonraları bir bakıma onun vasiyeti olarak değerlendirilmiş, ümmetine veda mahiyetinde olduğu için de veda hutbesi olarak adlandırılmış ve tabii İslam ümmeti üzerinde tarih boyunca büyük bir tesir meydana getirmiştir. Veda hutbesi ana hatlarıyla Allah'a itaatin gerekliliği, emanete riayeti, ribanın yasaklanmasını, can, mal ve ırz güvenliği, kan davalarının yasaklandığını, sidane ve sikaye dışındaki cahiliye devri kurumlarının lağvedildiğini, nesi usulünün kaldırıldığını, eşlerin birbiri üzerindeki haklarını, müminlerin kardeş olduğunu, müminlerin iç çekişmelerden ve birbirine düşmekten sakınmalarını, kısas ve mirasla ilgili hukuki meseleleri ihtiva etmektedir. Bu konuşma aslında bütün insanları kapsayan bir evrensel beyanname niteliği taşımaktadır. Nitekim Peygamberimiz Allah'a hamdü senadan sonra konuşmasına "Ey insanlar!" hitabıyla başlamış ve sahabilerin dikkatini çekerek bütün insanlara hitap etmiştir. İnsan hayatının, malının ve şerefinin mukaddes, dokunulmaz olduğunu beyan etmesi de Hazreti Peygamber'in insanların yaşama ve mal mülk hakkına, ırz ve namuslarının korunmasına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Cahiliye döneminde görülen kan davalarının kaldırılmış olduğunu kesin bir şekilde dile getirmektedir. Bu suretle kişi dokunulmazlığı, toplum düzeni, toplum güvenliği sağlanmış, anarşiye önlenmiş, bunun yerine kardeşlik tesis edilmiştir. Hazreti Peygamber faizi ve kan davasını kaldırırken bunları önce kendi yakınlarına uygulamış,

0: yapmış, onlara herhangi bir ayrıcalık tanımamıştır. Peygamberimiz insanların Rabbinin bir olduğunu, aynı anne ve babadan geldiklerini, insanların eşit olduğunu kesin bir dille ifade etmiş, dil, renk ve ırk ayrımından sarfı nazarla tüm insanlar arasında eşitlik esasını beyan etmiştir. Esasen Kur'an'ın bu konuda koyduğu temel prensip de böyledir. Özet olarak veda hutbesinde Hazreti Peygamber hayat hakkı, mülkiyet hakkı, mesken dokunulmazlığı, toplumsal barış, eşitlik, miras, aile hukuku ve diğer bazı meseleler üzerinde durmuş, ilk ve son kez yaptığı haccı esnasında yüz binlerce Müslümanın şahitliğinde yapılan bu konuşmayla ashabına veda etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş: "O, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor ve "bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor" demiştir. Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez" ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır" buyurduğunu işittim. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulullah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızası

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

0: Peygamberimiz dul veya bekar olsun, nikah sırasında kadının mutlaka izninin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştu. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bekar kızla nikah yapılmaz. Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bekar bir kızın izni nasıl olur?" diye sorunca, sessiz kalmasıyla buyurmuştu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.
1: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu. Adı doğmadan konan, ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasın biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
2: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayet-i kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı. Thank you. Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler, bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken, bu dünyayı güzelleştirdiği gibi, vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi, yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu'l-Velid, Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Cengaver bir hanım sahabi, Nesibe binti Kâb. Uhud Savaşı'nın en sıcak saatleriydi. Müslümanlar için kısa süren bir üstünlükten sonra birden dengeler değişmiş, bozgun başlamıştı. Herkes bir yöne kaçışmaktaydı. Resulullah'ın etrafında kalanlar 10 kişiyi geçmeyecek kadar azdı. Müşriklerin olanca şiddetiyle saldırdıkları saatlerde Peygamber Efendimiz'in yanında kalıp onu cansiparane savunan kişiler arasında Nesibe binti Kâb, eşi ve oğulları vardı. Kahramanca çarpışıyor, müşrikleri Peygamber Efendimiz'den uzaklaştırıyorlardı. Üstelik Nesibe'nin elinde bir kalkan dahi yoktu. Allah Resulü elinde kalkan olan bir sahabiye seslenerek kalkanını Nesibe'ye vermesini istedi. Nesibe, Resulullah'ı muhafaza etmeye çalışırken 12 yerinden yaralanmıştı. Bu yaraların iyileşmesi bir yıldan fazla sürecekti. Nesibe bir an dönüp oğluna bakınca onun da yaralandığını fark etti. Koşarak yanına geldi, evladının yarasını sardı ve ardından "Kalk yavrum, müşriklerle çarpışmaya devam et," dedi. Bu Medineli aile, peygamberi korumak için kendi canlarından, çocuklarından çoktan vazgeçmişlerdi. Hazreti Peygamber Uhud Savaşı'ndaki sıkıntılı anlardan söz ederken Nesibe'yi kastederek şöyle buyurmuştur. "O gün nereye baksam Ümmü Ümare'nin beni korumak için savaştığını görüyordum." Nesibe ve ailesinin samimiyet ve fedakarlıkları karşısında Resulullah, "Allah ev halkınıza rahmetiyle muamele buyursun," diye dua edince Nesibe, "Ya Resulallah, dua buyur cennette sana komşu olalım," dedi. Resulullah da, "Allah'ım, bunları bana cennette komşu ve arkadaş eyle," diyerek Nesibe ve ailesine tekrar dua etti. Peygamber Efendimizin dilinden böylesine bir dua işitmekten daha kıymetli ne olabilirdi ki? Kıymetine paha biçilmez bu duayı işiten Nesibe'nin dudaklarından şu sözler döküldü. "Bana artık dünyada ne musibet gelirse gelsin, bu dua bana yeter." Nesibe'nin Uhud'daki bu cengaverliği aslında 2. Akabe biatinde Peygamberimize verdiği sözün bir gereğiydi. Bi'setin 13. senesi hac mevsiminde Mekke'de gerçekleşen bu biatte ikisi hanım, 70 ensari sahabe, Resul-i Ekrem'i Medine'ye hicret etmesi halinde ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. İşte bu biate iştirak eden iki hanım sahabiden biriydi Nesibe. Verdiği sözün arkasında durarak Resulullah'ı canı pahasına Uhud'da muhafaza etmeye çalışmıştı. Nesibe'nin cihat meydanlarında görünürlüğü Uhud'la sınırlı değildi. Beni Kurayza gazvesine, Hudeybiye'ye, Hayber'in fethine, Umretül Kazaya, Mekke'nin fethine, Huneyn'e ve Yemame savaşlarına da katıldı. Beyatür Rıdvan'a katılan 4 kadından biriydi. Ashabın yanlarında çok az silah bulunduğu Beyatür Rıdvan günü, Mekkelilerden gelebilecek bir saldırı ihtimalini dikkate alarak beline bir bıçak bağlamıştı. Ümmü Ümare künyesiyle bilinen Nesibe, Uhud'un bozgun anlarında çarpışmaya devam ettiği gibi aynı tavrı Huneyn'de de sergilemişti. Müslümanların dağılmaya başladıkları sırada çarpışmaya devam eden sayılı kişiler arasında Nesibe de vardı. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylime'ye karşı gerçekleştirilen Yemame Savaşı'nda da bir ara dağılan Müslümanların yeniden toparlanması için uğraş verdi, kahramanca çarpıştı. 11 yerinden yaralandı. Üstelik bir eli kesildi. Ancak Nesibe ısrarla Müseylime'yi aramaya devam etti. Nihayet Uhud Savaşı'nda da fedakarca çarpışıp yaralanan oğlu Abdullah, Vahşi bin Harp'le birlikte Müseylime'yi öldürmeye muvaffak olunca Nesibe Allah'a şükretti. Nesibe sadece cihat meydanlarındaki kahramanlıklarıyla tarihe geçmiş bir kadın değildi. Dikkatle Kur'an okur, Resul-i Ekrem'e sorular sorardı. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek sitemkar bir dille şöyle demişti. "Ey Allah'ın Resulü, bakıyorum da Kur'an'daki her şey erkekler adına, kadınlardan hiç bahsedilmiyor." Düşüncelerini oldukça rahat bir dille ifade ettiği anlaşılan ve aslında bu sözleriyle birçok kadına tercüman olan Nesibe'nin sorusu üzerine şu ayetler nazil oldu. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar,
mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Nesibe, indirilen ayet-i kerimede övülen vasıflara sahip bir hanımdı. Cengaverliği ve kahramanlığı kadar ibadet hayatı ve misafirperverliği de bilinmekteydi. Bir gün Resul-i Ekrem'i evine davet etmiş, imkanları nispetinde Peygamber Efendimiz için bir sofra hazırlamıştı. Ancak kendisi o gün oruçluydu ve hiçbir şey yemedi. Peygamber Efendimiz de ona, yanında başkaları yemek yediği sürece melekler oruçlu kişiye dua eder müjdesini verdi. Peygamberimizin ve meleklerin dualarına mazhar olmuş bu hanım sahabi, Hazreti Ömer'in hilafet yıllarına kadar yaşadı. Kendisinden iki hadis rivayet edilmiştir.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.

Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatına, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebu'l-Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebu'l-Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de Meafir'den yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade, Ebu'l-Yeser'e, "Amca, hizmetçinin çizgili elbisesini alsan da ona kendi Meafir'den olan kumaşını versen, yahut onun Meafir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen, senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu," dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Yeser, Ubade'nin başını okşayıp, "Allah'ım, buna bereket ver," diye dua ettikten sonra, "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin buyurduğunu şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi," dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. "Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir."

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Zaman bazen insana ağır gelir. Yollar uzar, imtihanlar zorlaşır. Yükler çoğaldıkça kalp de yorulur. Öyle anlar olur ki insanın dilinden bir selam bile zor dökülür. İçinden gelmez, gücü kalmamıştır. İşte tam da o anlarda bazen yalnızca bir gülümseme yeter. Çünkü gülümsemek sadece dudakların kıpırtısı değildir. Karşındakine yalnız değilsin demektir. Hiç tanımadığın birine bile farkında olmadan umut bırakmaktır. Yorgun bir kalbe ne

nefes, kırgın bir ruha küçücük bir ışıktır. Belki de tam vazgeçmek üzere olan birine yeniden başlama cesaretidir. Belki bugün elinde verecek bir şey yoktur, bir söz, bir yardım, bir imkan. Ama yüzünde taşıdığın samimi bir gülümsemenin kıymeti bazen hepsinden büyüktür. Efendimizin yüzyıllar önce söylediği, kardeşine gülümsemen sadakadır sözü bu kıymeti bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Gülümseme biraz duaya benzer. Dudaktan çıkar ama karşısındakinin kalbine kadar ulaşır. Bazen fark etmeden bir kırgınlığı yumuşatır, bir iç çekişi susturur, bir kalbi secdeye biraz daha yaklaştırır. Müminin mümine tebessümü, gösterişi olmayan, sessiz ama derin bir sadakadır. Düşün, senin sıradan sandığın bir an, belki kardeşinin en ağır imtihanıdır. İçinde fırtınalar kopuyordur ama kimse duymuyordur. İşte o anda senin yüzünde beliren küçük bir gülümseme onun kalbinde bir bahar olabilir. Kim bilir, belki bir duanın kabulüne, bir umutsuzluğun sonuna, uzun bir gecenin sabahına vesile olur. O yüzden gülümse kardeşine, çünkü gülümsemen sadakadır ve sadaka kalpten kalbe giden en kısa yoldur. Asma yüzünü, yorma kalbini. Bazen bir ümmeti ayakta tutan şey büyük sözler değil, küçük ama samimi bir tebessümdür. Ve belki de en sessiz sadaka en büyük şahidin olacaktır. Kim bilir?

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler.

üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Sözleri bunlar.
4: Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
5: Muhammed'in uydurması işte.
3: O bir şair.
4: Kain.
3: Bir şairin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
6: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
2: Demek bu sözler ha. Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
2: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı, "Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti" diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar.

ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde teskiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: Vasfun fi vakarihi sallallahu aleyhi ve sellem ve samtihi ve tüedetihi ve mugûetihi ve husni hediyü. Ve arkasından şöyle diyor: Fasdun ve emmâ vekâruhu sallallahu aleyhi ve sellem ve samtuhu ve tüedetihi ve mugûetihi ve husni hediyü. Bahri Cihan Efendimizin vakarı, ağır başlılığı konusunu ele alacağız. Sükût etmesi. Ne zaman sükût ediyor? Nasıl sükût ediyor? Teennisi, yani acele etmeden hareket etmesi. Bir iş yaparken acele etmemesi. Lütufkârlığı, insanlara karşı lütufkârlığı konusunu ele alacağız. Ve yaşama tarzı hakkında bazı hadis-i şerifler okuyacağız. Müellifimiz Kadı İyaz, adeti olduğu üzere ilk hadisi şerifi senediyle birlikte veriyor. Senedi şöyle hadisimizin: Fehaddesena Ebu Ali el-Ceyyaniyyül Hafız icazetem ve arastu bi kitabihi kal. Haddesena Ebu Abbas el-Delai, ehberena Ebu Zer el-Herebi, ehberena Ebu Abdillah el-Yarrak, قال حدثنا اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الحجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمر بن عبد العزيز بن و سمعت خارجة بن زيد يقول. Okuduğumuz bu senet ile, uzunca senet ile, tabiin alimlerinden Harice bin Zeyd ona ulaştı. Bu Harice bin Zeyd dediğiniz zat ashab-ı kiramda meşhur Zeyd ibn Sabit'in oğlu.

hükmüdür. Kur'an-ı Kerim'i cem etmesiyle meşhur olan bir sahabidir Zeyd ibn Sabit. Bu da onun oğlu. Bu da çok meşhur. Medine'nin 7 ünlü fakihindendir. Medine'nin meşhur 7 tane tabi'in neslinde fakihi var. İslam hukukçusu diyelim. Onlardan biri. Diyor ki bu zat kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme evkaran nâs fî meclisihi la yekâdü yuhricu şey'en min etrar. Bu rivayete göre Sultan-ı Enbiya aleyhi efmelüttehaya Efendimiz Hazretleri bulunduğu yerdeki insanların en ağırbaşlısıdır. Bulunduğu mecliste onu gören en ağırbaşlı insanın o olduğu kanaatine varırdı. Yanında bulunanları rahatsız edecek bir davranışta bulunmazdı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok önemli bir şey. Bir mecliste beraber oturduğunuz insanları incitmeyeceksiniz. Ve revâ Ebu Said el-Hudri radıyallahu bari. Bu sahabi Müksirun'da en çok hadis rivayet eden 7 sahabiden bir. Efendimiz vefat ettiğinde 20-22 yaşlarında bir genç. Efendimiz'den çok hadis rivayet etmiş. Diyor ki o, şöyle rivayet ediyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izâ celese fil meclisi ihtebâ biyedeyhi ve kezâlike kâne ekseru cülûsihi sallallahu aleyhi ve selleme muhtebiye. Fahri Cihan aleyhi salavat-ı rahman Efendimiz diyor, bir yere oturduğu zaman nasıl otururdu? Şöyle, kaba etleri üzerine, kalçası üzerine otururdu. Bacaklarını karnına doğru çekerdi. Mübarek kollarıyla dizlerini tutardı. Hani vardır ya fakir, yoksul adamlar, kimsesiz böyle. Çoğu zaman böyle otururdu diyor. Kaba etleri üzerine oturuyor. Mübarek kollarıyla dizlerini karnıma doğru çekiyor. Kollarıyla dizlerini tutuyor. Öyle oturuyor. Ve an Cabir ibn-i Semura. Ennehu terabba. Server-i Enbiya Efendimiz'i en güzel şekilde tasvir eden ashab-ı kiramdan biri de Cabir ibn-i Semura'dır. Cabir ibn-i Semura. Peygamber Efendimiz'in sohbetinde diyor belki 100 defa bulundu. Belki daha fazla bulundu. Onun arkasında diyor 2000 vakipten fazla namaz kıldım diyor. Bu zat. Şimdi bu ne diyor? Resul-i Ekrem Efendimiz'in oturuşunu naklediyor. Nasıl oturulmuş? Onun gördüğüne göre tabii herkes gördüğünü anladı. Bağdaş kurarak oturmuş. Demek ki çeşitli zamanlara göre Efendimiz'in oturuş şekilleri var. Sabah namazını kıldırdıktan sonra güneş doğuncaya kadar bağdaş kura otururdu. Güneş doğduktan sonra kuşluk namazını kılar ve evine. Demek ki kimi zaman da Efendimiz böyle oturur. Nasıl rahat ediyorsa bağdaş kurarak oturmak da sünnettir. Ve kâne kesîre şükür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sükût eder. Yani habire konuşan bir insan değil. Ashab-ı kiramıyla beraberken sükût eder. Gerektiğinde konuşur. Dâyete kendemu fî gayre hacet. Konuşması icap etmiyorsa konuşmazdır. Durmadan konuşan bir peygamber tahayyül etmeyelim. Çünkü durmadan konuşmanın bir manası yok. O Allah'ın elçisi. Devamlı surette Cenab-ı Mevla ile irtibat halin. Cebrail aleyhisselam hep onun yanında. Buna rağmen yani söyleyeceği çok şey var ama söylemiyor. İnsanların öğreneceği, hazmedeceği kadar söylüyor. Ve o sükutuyla da bize ders veriyor. Siz de gerekmedikçe konuşmayın demek istiyor. Çünkü çok konuşan çok yandır. Aşağıdan Peygamber Efendimiz için söylemiyoruz da. Onun için yanılmak söz konusu değil. Yuridu ammen tekerleme bi gayri cemili. Münasebetsiz bir şekilde konuşan kimselerin de dönüp yüzüne bakmazdı.

Vardır ya öyle adamlar. Demek ki Efendimizin meclisinde de varmış. Adam aklına geleni konuşuyor. Ve lüzumsuz şeyler söylüyor. Belki edep dışı şeyler söylüyor. Öyleyse Efendimiz de onun yüzüne dönüp bakmıyor, iltifat etmiyor ona ya. Anlasın ki söylediği söz manasız bir sözdür demek için. Ama sus, lüzumsuz konuşuyorsun da demiyor ya adam. Böyle konuşma da demiyor. Anlasın diye iltifat etmiyor adamın yüzüne dönüp bakmıyor ya. Ve kâne dakik yuhu tebessüne. Bahri Cihan Efendimizin o güzeller güzelinin gülüşü büyümesi tebessüm şeklinde. Yani kahkahayla gülmezdi. Tebessüm buyur. Ve kelamuhu fasla. Konuşması o kadar açık ve netti ki söylediği sözleri herkes anlardı. Yani öyle insanların anlamayacağı tarzda lügat paralamazdı. Herkesin bildiği kelimelerle ve gayet açık bir şekilde konuşuldu. La fudule ve la taksir. Ne gereğinden fazla konuşurdu ne de eksik söz söyler. Sözleri son derece yerinde ve yeteri kadar lüzumsuz, gereğinden fazla söz söyleniyor, konuşmuyor. Ve kâne dahikü eshabihi indehu ettebessüm temkiran lehu vaktidaen bihi. Onun yanında bulunan ashab-ı kiramın gülmesi de aynı şekilde Efendimiz'e hürmeten, ona duydukları saygıdan dolayı tebessüm şeklindeydi. Ona duydukları saygıdan dolayı. Ve tabii aynı zamanda onun sünnet-i seniyyesine olan bağlılıklarından dolayı. O öyle yapıyor. Onlar da öyle yapmaya çalışıyorlar. Demek ki biz de ne yapacağız? Hadis-i şerifleri okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını, adabını, yaşama tarzını öğreneceğiz. Ona uymaya çalışacağız. Onu hayatımıza uygulamaya gayret edeceğiz. Meclisü hilmin ve hayain ve hayrin ve emanetin la turfa'u fihil asva ve la tübenu fihil hu. Diyor ki Nebimiz, onun olduğu meclis hilim meclisidir. Yani insanlar son derece halim, anlayışlı, merhametli, haya meclisidir. Haya dışı bir konuşma yapılmaz. Hayır ve emanet meclisi. Konuşurken onun meclisinde hep iyi sözler, hayırlı sözler konuşulur. Güvenilir bir meclisti. Ona duyulan saygıdan dolayı orada sesler yükseltilmezdi. Ve kimsenin de ayıbı söylenmez. Yani ya Resulallah falan adam şöyle yapıyor. Falan böyle kötü davranış sahibi filan tarzında konuşmazlar. Yani Efendimiz'e başka sahabileri şikayet etmezler. Çünkü Efendimiz buna engel oluyor. Ashabının benim hoşuma gitmeyecek hallerini bana anlatmayın. Ben huzurunuza çıktığım vakit, yanınıza geldiğim vakit gönlünün rahat olmasını istiyor. Falan şöyleydi, falan böyleydi diye onları düşünmek ve rahatsız olmak istemiş. Demek ki sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerimizin uygun olmayan halleri, tavırları varsa tahammül edeceğiz onlara. Gidip başkalarının yanında onun dedikodusunu yapmayacağız. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibisi. Halim olacağız, tahammül etmeyi bileceğiz. Hepimizin nice kusurları vardır. Yani başkasında gördüğümüz kusuru gözümüzde büyütmeyelim. Bir de kendi içimize dönüp bakalım. Bizde neler var? Her birimizde birçok kusurlar var. İza tekelleme etraka külesâuhu kenne alâ zûsihim ettâir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken ashab-ı kiram onun başları önünde dinlerler. Sanki diyor her birinin başında bir kuş varmış da başlarını birazcık kaldırsalar o kuş uçup gidecekmiş gibi bir saygıyla, hürmetle önlerine bakarak Efendimiz'i dinler.

0: Evet.
1: Laubali davranmıyorlar. Lüzumsuz zaten konuşmuyorlar. Ayrıca ona duydukları saygıyı davranışlarıyla gösteriyor.
0: Tabii onları Efendimiz terbiye etti. Efendimiz'i Allah Teala terbiye etti. Ashab-ı kiramı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam terbiye etti. Bunların her biri ibretle dinleyip öğreneceğimiz hallerdir. Efendimiz'in ahlakını kendimize böyle mal etmeye çalışacağız. Refi sıfatihi, ashab-ı güzin efendilerimiz, Efendimiz'in özelliklerini şöyle anlatıyorlar. Yahtu tekeffuen ve yemşi hevden keennemâ yenhattu min sabir. Sultan-ı Enbiya Efendimiz yürürken öne doğru meyilli yürürdü. Dimdik değil de biraz öne doğru meyillenmiş yürürdü.
1: Son derece sakin ve vakarlı, ağırbaşlı bir şekilde yürürdü.
0: Görenler onu meyilli bir yerden yukarıdan aşağı indiğini zanneder. Hafif öne doğru eğilmiş olarak yürürdü ya. Yani görenler onu meyilli bir yerden iniyormuş zanneder.
1: Halbuki dümdüz yolda yürüyor ama öyle. Demek ki biz de güzel kardeşlerim yürürken sağa sola bakmak yerine önümüze bakmalıyız. Sağa sola bakıp insanlar ne yapıyor bizi ilgilendirmez. Biz kendimize bakmalıyız.
0: Bastığımız yeri görmeliyiz. Başkalarının hali tavrı bizi ilgilendirmemeli.
1: Ve fil hadisil ahar, bir başka hadiste bu mesele şöyle anlatılıyor.
0: İza meşa meşa müctemi'a yu'rafu fi mişyetihi ennehu gayru dardın ve la vekilim ey gayru bacini ve la kesra.
1: Kainatın efendisi yürürken son derece sakin ve düz yürür.
0: Ama öyle tembel, sallana sallana yürümez.
1: Vardır ya, bizim öyle hallerimiz de vardır. Bir yere yetişmek durumunda değilsek sallana sallana
0: öyle yapmazdı Efendimiz. Nereye gidecekse oraya her zamanki yürüyüşüyle yürüyerek giderdi.
1: Ekale Abdullah İbni Mes'ud, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmayan bir sahabisi var. Abdullah İbni Mes'ud, Efendimiz'in bir yere gittiği vakit, oturduğu vakit ayakkabısını hemen alır, bağrına basar, oradan kalkıp gideceği vakitte ayakkabısını önüne koydu. Çok hadis rivayet etmiştir. Hem fakih hem muhaddis. Hanefiler onun rivayetlerine çok büyük değer verir. Yani İmam-ı Azam ve Ebu Hanife Hazretleri onun hadislerine çok değer verirdi.
0: Diyor ki İbn-i Mesud Hazretleri, İnne ahsenel hediyi hediyü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel yol Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoludur diyor.
1: Öyledir. Onun için güzel kardeşlerim, onun yolunu öğreneceğiz. Nasıl hareket ediyor, nasıl davranıyor, nasıl gülüyor, nasıl bakıyor, nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor. Bütün bunlar bizim için önemli esaslardır. Bunları öğrenelim ve öyle yaşamaya çalışalım.
0: Benim efendim böyle yaşardı diye.
1: Ben Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhüma, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genç sahabilerinden mükşirun dediğimiz 1000'den fazla hadis rivayet eden sahabiler. Mükşir çok hadis rivayet eden 7 kişiydi bunlar. 1000'den fazla hadis rivayet eden 7 kişi. Demek ki bütün sahabiler öyle çok hadis rivayet etmiyor. Çok zeki, hafızası güçlü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine değer verdiği takın insanlar var. En çok hadis rivayet eden de onlardır.
0: Herkes hadis rivayet etmiyor. Hafızası güçlü olan veya çok iyi yazan insanlar hadis rivayet ediyor.
1: Ashab-ı kiram efendilerimiz Efendimizin sözlerine son derece önem vermişlerdir. Onları öğrenmişler.
0: Bir kısmı da sadece ezberliyor.

Yani yazması yok. Çünkü o devirde adet öyle. Eski kültürler hep ezberlenerek gelir. Adam oturuyor, 40-50 beyitlik şiiri duyuyor ve ezberliyor. Bazen 100 beyitlik şiiri ezber. Böyle bir hafıza o. Bizim hafızamız gibi karışık değil. Televizyonlar, internetler, efendim lüzumsuz yayınlar, onların zihnini bozma. Şöyle bir şeyler yok. Bir de gelenek var. Ezberleme geleneği. Ne demişti Cabir radıyallahu anh? Kâne fî kelâmi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme tertîlun ev tersîlun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken yavaş yavaş konuşur diyor. Tane tane konuşur. Kâle İbni Elî hâle, Efendimizin üvey oğlu var. Hazreti Hatice'nin daha önceki evliliğinden olma ve Efendimiz'i en güzel tasvir eden insan İbni Ebi Hale. Adı Hint. Hint adı erkekler içinde o devirde kullanılıyor, kadınlar içinde kullanılıyor. Diyor ki, kâne sükûtuhu alâ erba. Hayrul Beşer Efendimiz'in sükûtu dört şekildeydi diyor. Alel hilmi vel hazeri ve takdiri ve tefekkür. Birincisi diyor sükût haliydi. Yani biri münasip olmayan bir şey söylediğinde onu azarlayabilecek durumdayken azarlamaz, sükût eder. Yani adam münasebetsiz konuşuyor ama Efendimizin adeti değil birini susturmak. Mecbur kalırsa kalkıyor gidiyor. Beğenmediyse adamın konuşmasını sus demiyor da kalkıyor gidiyor. Anlıyorlar ki beğenmedi Efendimiz. Beğenmediği bir şey yok. Ne incelikte, ne nezaket, ne zarafet ya Rab. Gönül kırmamak için adama sus da adam demiyor ya. Ama biz diyoruz maalesef. Öyle işte münasip olmayan bir şey söylediğinde onu azarlayabilecek durumdayken çıkışmıyor. Sükût buyuruyor. Birincisi bu. İkincisi düşmanlarını ürkütmek istemediğinde onlarla konuşurken sesini çıkarmaz. Adamlar bir şeyler söylüyorlar. Çünkü Efendimizin maksadı insan kazanmak ya. Ürkütmek, kaçırmak değil ya. Onun için sükût ediyor. Kafirlerin bile demek ki bazı tahammül edilebilecek sözlerine tahammül. Yoksa yani hakaret ettikleri vakit onlara belli şekilde cevaplar veriyor yani. Yanlış söylediklerini kendilerine hatırlatıyor. Yoksa o da hakaret etmiyor. Zaten bize ne buyuruyor? Biri size sövdüğü vakit siz ona sövmeyin diyor. Siz ona sövmeyin. Siz ona söverseniz adam ileri gider. Daha fazla şeyler söyler. En iyisi sükût edin. Ya uygun bir şey söyleyin. Üçüncüsü bazen konuşmayı uygun görmezdi, dinlemeyi tercih ederdi. İşte o zaman da sükût buyururdu. Biri konuşuyor, o da konuşmak istemiyor. Hani adam konuşsun da bitirsin der gibi böyle ya. Cevap vermiyor ona, dinliyor, sükût buyururdu. Bir de Cenab-ı Mevla'nın yüce kudretini düşünmek, tefekkür etmek istediği vakit sükût buyururdu. O zaman tefekkür buyuruyor. Kâlet Âişetu radıyallahu anh'a, Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yuhaddisu hadisen lev'attehu l'attu ahsab. Bahri Cihan Efendimiz konuşurken diyor, bir kimse onun mübarek ağzından çıkan kelimeleri saymaya kalksa sayabilirdi diyor. Öyle yavaş, ağır ağır, anlaşılır tarzda konuşuyor. Gönüllere benim sözüm girsin ve insanlar öğrensin diye yavaş yavaş sayılabilecek tarzda konuşuyor. Sözleri, kelimeleri sayılabilecek tarzda. Hazreti Ayşe bu hadisin sonunda şunu da söylüyor. Peygamber aleyhisselam diyor sizin yaptığınız gibi sözlerini birbirine arkasına öyle eklemezdi. Efendimiz nasıl konuşulmuş? Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre tek

teker teker, kelime kelime. İsteyen onu sayabilirdik. Burada biz kalalım sevgili kardeşlerim. İnşallah önümüzdeki derste devam eder. Yüce Rabbim size de bana da hem kendisini hem Resul-i Ekrem'ini en iyi şekilde tanımayı nasibi müyesser eylesin. Ve hepimizi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'in

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men senne fil islami sünneten haseneten fe umile biha ba'de. Kutibe lehu mithlu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. Ve men senne fil islami sünneten seyyiyeten fe umile biha ba'de. Kutibe aleyhi mithlu vuzri men amile biha. مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
1: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimiz'in yolundan ayrılmayanlara. Kırk hadiste iman.

Resul-i Ekrem'in de bizzat katıldığı Kabe inşaatında malzeme yetersizliği nedeniyle Hicr Kabe'nin dışında bırakılmıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in temelleri üzerinde olmasına rağmen Kureyş'in tadilat esnasında dışarıda bıraktığı Hicr hakkında "O Beyt'ten midir?" diye soran Hazreti Ayşe'ye Peygamber Efendimiz "Evet, Hicr Beyt'tendir." diye cevap vermiştir. Müminlerin annesi "Neden onu Beytullah'a dahil etmediler?" diye sorduğunda da "Çünkü kavmin masrafları karşılayacak imkan bulamadı." cevabını almıştır. "Neden kapısı yüksek?" diye sorduğundaysa "Kavmin istedikleri oraya girsin, istemedikleri de giremesin diye böyle yaptılar." açıklamasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber arkasından da "Ya Ayşe, kavmin cahiliye döneminden yeni çıkmış olmasaydı ve buna karşı çıkacaklarından korkmasaydım, Hicri Kabe'ye dahil eder, Kabe'nin kapısını yer hizasında yapardım."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Ear bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli, radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

Ebu Eyyub'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse, bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak" dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, dünyaya meyletmemek yani zühd adını verdiğimiz bir bölüm. Sıradaki hadisimiz 473 nolu hadis. Ve an İbni Ömer'a, İbni Ömer'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhuma. Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Yani hem Abdullah'tan hem de babası Hazreti Ömer'den. Kâle, dedi ki, اَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim omuzumu şöyle tuttu. فَقَالَ Sonra bana dedi ki, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَر۪يبٌ Dünyada yabancı biri gibi ol. اَوْ عَابِرُ سَب۪يلٍ Yahut gelip geçen biri gibi, bir yolcu gibi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu genç sahabiye, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a iyice kavraması için yakınlaşarak, temas ederek, dokunarak, böylece hafızasına, derinlemesine kazıyarak verdiği bir mesaj. Ve bizlerin de Hazreti Abdullah üzerinden ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıcaklığını hissede hissede bu rivayeti okudukça edindiğimiz bir mesaj. Bu öyle bir izlenim ki gözlerimizin önüne geliyor. Hazreti Peygamber'in ona iman eden herkese olan öğüdü. Ve ifadesine bakıldığında bu bir psikoloji aslında. Sanki şöyle biri gibi ol dediği o kimsenin psikolojisini yaşamaya çalış. Onun psikolojisine bürün. Bakış açın böyle olsun. Yabancı ile yerli arasındaki fark gibi. Bir öğrenci okula ilk gittiği zamanlar, tabii ondan önceki öğrenciler, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, onlar okulu sahiplenmişler. Bu yeni geldiği için, sen yenisin galiba diye onu yabancılarlar. O biraz ürkektir, o biraz geri durur. Ama zamanla o da ortama aşina olur, ikinci sınıf olur, üç olur ve artık kendisini mekanın sahibi gibi hissetmeye başlar. Sonradan gelenleri o çömez olarak görür. Okul ortamında böyle olduğu gibi genel olarak hayatta da böyledir. Çocuk olarak evimizden çıktığımız sokaklarda büyüklerden ürpeririz, kaçarız, ürkeriz. Onlar sokakların malikidir. Sokaklar onlardan sorulur, abiler, büyük büyük ergenler, hele amcalar. Onlar daha bir sert bakarlar, davranışlarımıza dikkat etmeliyiz, kızabilirler. Ama daha sonra çocuklar büyür, bu kez onlar ortama egemen olmaya başlarlar. Onlar artık mekanı kendilerinmiş gibi sahiplenirler. Şöyle uzaktan onlara baktığında, buralar bizden sorulur. Kıvamında her şeye sıkı sıkıya artık tutunmuşlardır. Halbuki sürecin genel görünümü, hepimizin gelip geçen birileri olduğumuz, aslında hiçbir zaman yerli olamadığımız, hep yabancı kaldığımız bir hayat. Bir duraktan binip bir başka durakta indiğimiz, içinde bir süre akışına tabi olup bir süre akışı içerisinde kaldığımız bir hayat. Hiçbir zaman hep oraya ait olmayı başaramadığımız bir hayat. Doğası itibariyle dalıp çıktığımız bir hayat. Hepimiz açısından böyle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmayan bir şeyi söylemiyor. Gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi benimsemeye kendimizi zorlamamızı istemiyor. Tam tersi, uyanmamızı, gerçeğin farkına varmamızı istiyor. Hayatta hep kalacakmış gibi hayata sımsıkı sarılanların, burası bizden sorulur zannına kapılıp hakim olduğu ortamların, bu fabrika olur, bir ticari müessese olur, ticarethane olur, kamu kurumunda önemli bir pozisyon ve idari güç olur, hangi biçimde olursa olsun, bir süreliğine elde ettiğimiz ve sonrasında elimizden çıkan şeyler bunlar. Hayat bile bir süre sonra bizim üzerimizden geçip gidiyor. Memata dönüyoruz. Ölümle hayattan ayrılıyoruz. Her iki psikoloji arasında ne fark var denilse, kişi karar alırken gelip geçen yabancı gibi davranması başkadır, hep burada kalacakmış gibi sanması başkadır. Bunlar kararlarına yansır. Kirada oturduğu evine bir çivi çakmaz. Nasıl olsa bizim değil, bir gün bırakıp gideceğiz diye hep o gözle bakar, ona itina göstermez, özen göstermez, ona yatırım yapıp para harcamaz. Olduğu kadarıyla kullanır çünkü oranın kiracısıdır. Bilahare satın alacağı ve artık hep onun olacağı yere kavuştuğunda ise her şeyine özenir. Zamanını da imkanını da varını yoğunu ona harcamaya odaklanabilir. Çünkü artık onun tapulu malıdır. Resulullah'ın bize hatırlatmak istediği ise aslında hiçbir yerin bizim kalıcı tapulu yerimiz olmadığı gerçeğidir. Varımızı, yoğumuzu, zamanımızı, her şeyimizi hayata harcamaya başladığımızda, hayatta hep kalacakmış gibi bir psikolojiye büründüğümüzde kararlarımız hep onu amaçlayan yönde ilerler. Halbuki o bir amaç olamayacak kadar değersizdir. O ancak bir araçtan ibarettir, elinize geçer ve kaybolur. Elinize geçtiğinde onu yatırıma dönüştürüp sonsuzlaştırabilirseniz, yani ahirete gönderebilirseniz, bu kadar ondan yararlanmış olursunuz. Gelip geçen biri psikolojisi, kişinin hayatı boyunca koruması gereken bir yaklaşım. Bu yaklaşımı esas aldığında, eline geçen imkanları gideceği yere yönelik olarak kullanmayı esas alır. Elbette ki böyle kimselerin de malları, mülkleri olur, çocuklarına geriye kalan mirasları olur. Ama bunlar ellerine geçen imkanlardan gidecekleri ahiret yurdu için de harcamada bulunurlar. Bilirler ki buradaki her şeyi bırakıp gideceğiz. Zamanlarını, vakitlerini, mallarını, her şeylerini buraya odaklayıp buraya teksif etmezler, buraya yoğunlaştırmazlar. Ölüm sonrası yokmuşçasına, hatta ölümün kendisi bile yokmuşçasına hayata abanmazlar. Hiçbir zaman hayatın yerlisi olmazlar. Kendilerinden sonrakileri bile, çocuklarını bile asla hayatın yerlisi olmayacak, peşi sıra onların ardından gelecek kimseler olarak görürler. Burası bir doldur boşalt sistematiğidir. Gelenler bir süre yaşar ve ayrılırlar. Hayatta insana yaşatılan imkanlar onun bunu nasıl kullandığı açısından yoklanır. İyi yönde kullanmış, doğru yönde kullanmış olanlar sonsuz bir geleceğe ve mutluluğa uğurlanır. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e böyle yakın bir planda bedenine dokunarak, omuzunu tutarak hissetsin diye, aman ha bu psikolojiden çıkmayasın. Dünya gelip geçtiğin bir yerdir. Dünya hep kaldığın bir yer değildir. Yahut hep kalacağın bir yer değildir. Cenab-ı Hak onu bir yaprağa benzetti. İlk andaki o göz alıcı diriliği, yeşilliği ama sonra sararması, pörsümesi, dalından düşüp yerde insanların ezip geçtiği, rüzgarın savurduğu değersiz bir şeye dönüşmesi. İnnemâ meselul hayâti dünya kemâ in enzelnâhu mine's-semâi. Gökten indirdiğimiz bir su gibi. Fehtalata bihi nebâtul ard. Yerin bitkisi o suya karıştı. Ama sonra fe asbaha haşîmen tedrûhu riyâh. Sonra sarardı, pörsüdü, rengi kaçtı. Rüzgarın sağa sola savurduğu değersiz bir şeye dönüştü. Dünya böyle bir döngüdür. İçine girersiniz ve o döngü sizi ölümle dışarı savurur. Bunun farkında olanlar, kuş bakışı hayata bakıp gerçeğini akledip görenler buna göre yaşarlar. Böyleleri sonları itibariyle şok yaşamazlar. Bu kadar emeğim boşa mı gitti şimdi diye hayattan çıkarken büyük bir hayal kırıklığı yaşamazlar. Çünkü işin sonunu başından öngörmüşlerdir. Bir yolcu olduklarını, hep bir yabancı olarak kalacaklarını ve asla buralı olmayacaklarını bilirler. Dolayısıyla ayrılırken de büyük bir şok yaşamazlar, duvara çarpmışçasına korkunç bir hayal kırıklığı içerisine düşmezler. Bu anı biliyorduk, bu ana göre yaşadık, aldığımız kararları da bu an yani ölüm ve sonrasına yönelik olarak hayatımızda gerçekleştirdik. Beklenen hatta özlenen bir vuslata dönüştür onların dünyadan ayrılışları. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer'den bunu hayatı boyunca korumasını istemiş. Kun fid dunya keenneke garibun ev abiru sebil. Dünyada bir yabancı gibi ol, gelip geçen biri gibi ol. Bazıları bu ifadelerden dünyada mal kazanmaya çalışma, imkan elde etmeye çalışmayı anlıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazandıklarınızla burada hep yaşayacakmış gibi değil, çok geçmeden intikal edeceğiniz ahiretinize yatırım yaparak yaşayın. Elinize geçen imkanları burada hep kalmayacağınız için hep kalacağınız yere yönelik yatırıma dönüştürün şeklinde mesaj veriyor. O yüzden hem böyle söyleyen Hazreti Peygamber hem çalışmayı, üretmeyi ve daha fazlasını kazanıp ahirete yönelik daha fazla yatırım yapmayı insanlara salık vermiştir. Kendisinin de eline zaman geldi, çok imkanlar geçti ama bunlarla dünyasını mamur edip hep burada kalacakmış gibi yeni yeni evler, ev içerisinde yeni yeni donanımlar, imkanlar oluşturmaya yönelmedi. Aksine bunları yine Allah yolunda harcamayı seçti. Hatta bu tercihi dolayısıyla an geldi, ailesiyle, eşleriyle kimi sorunlar yaşadı. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinin bollaştığını görünce hanelerine daha fazla imkan yansıtmasını beklediklerinde, minderler olarak, oturacak divanlar olarak, giyecek daha fazla kıyafetler olarak, bunu Resulullah'tan beklediklerinde Allah'ın Resulü yaşam standardını değiştirmeyeceğini söyledi. Onun yaşadığı o sade yaşam gönüllü bir tercihti. Dünyayı böyle yaşamayı bile isteye tercih etti. Dolayısıyla eşleriyle yaşadığı ve krize dönüşen o olayda Cenab-ı Hak ayetler indirdi. Yani ise ennebi, ey peygamber kadınları. İn kuntunne turidnel hayate dünya ve zineteha. Sizin eğer muradınız dünya hayatı, dünyanın süsü ve güzelliği ise feteâleyne umetti'akunne ve usarrihkunne sarahan cemîle. O zaman gelin size bir takım emtialar vereyim ve sonrasında da güzellikle salıvereyim. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Ama yok, sizin muradınız Allah ve Resulü ise وَالدَّارَ الْاَخِرَةَ ve ahiret yurdu ise فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظ۪يمًا Allah sizin gibi güzel hanımefendilere olağanüstü büyük karşılıklar, muazzam karşılıklar hazırlamıştır. Böylece yollarını seçmelerini istedi. Resulullah bir ay süren ila dediğimiz uzak durmadan sonra varıp geldiğinde başta Hazreti Ayşe'nin kapısını çaldı ve diğerlerini ayetleri okuyarak tercihlerini yapmalarını istedi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yokluğun getirdiği zorunlu bir fakirliği değil, varlık günlerinde de sade yaşamını gönüllü olarak tercih ettiğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Dolayısıyla çok fazla kazanıp çok fazla imkana kavuşmayı bize öğütlediği ama bunları kendi hayatında yaşamaktansa sade bir hayat üzere yaşamaya devam edip eline geçen fazla imkanları ise başkalarıyla paylaşıp Hakk'ın rızasını ummayı ideal bir yol olarak, ahirete giden sağlıklı bir yol olarak bize hem öğretti hem de yaşayarak göstermiş oldu. Hazreti Peygamber'den sonra gün geldi mescidin genişletilmesi için, yanılmıyorsam Abdülmelik bin Mervan zamanında Allah'ın Resulü'nün eşlerinin bu hücreleri, hücurat dediğimiz bu hanelerin artık yıkılarak mescide dahil edilmesi gündeme gelince sahabe-i kiramdan Said bin el-Musayyeb'in keşke yıkmasalar, Allah'ın Resulü'nün bu evleri hep kalsa diye görüş bildirdiği, bundan ötürü çok üzüldüğü o zamanlarda demişler ki Said bin el-Musayyeb'e neden böyle düşünüyorsun? O da demiş ki bu evler kalsın ki Medine'de doğup büyüyenler yahut afaktan yani şehir dışından çıkıp gelenler görsünler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyasını nasıl yaşamış, bu dünyadan kendisine ne kadarını ayırmış, ne kadarıyla iktifa etmiş, odası nasılmış, yatağı nasılmış, evcek hali nasılmış görsünler de Allah'ın Resulüne layık gördüğü, bu dünyadan ne kadarını layık gördüğüne tanık olsunlar istemiştim diye cevap vermiş. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son zamanlarında eline çok büyük imkanlar geçiyordu. Ordunun ganimet dediğimiz gelirlerinden beşte birlik oran Resulullah'ın eline geçmesine rağmen o bunları şahsi hayatına yansıtmaksızın müminlerden ihtiyaçlı olanlara, ilim yapan ashab-ı suffadaki kimselere ve cihada koşan mücahitlere harcadı. Dolayısıyla Allah'ın Resulü bu ifadesiyle kun fi dunya keenneke garibun ev abiru sebil, dünyada bir yabancı gibi yahut gelip geçen gibi, gelip geçen bir yolcu gibi ol derken fakirliği asla özendiriyor değil, hala çalışmayı, kazanmayı ama kazandıklarıyla hak katında infak ederek tabii ki başkalarıyla paylaşarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı uman ve kişisel yaşamında sadeliği tercih eden, dünyaya bel bağlamayan, dünyayı gözünde büyütüp amaç haline getirmeyen bir anlayışı öğütlüyor. Ve en güzel yanı da, en dikkat çekici yanı da, başkalarına böyle söylerken kendi özelinde dünya hayatını lüks olarak yaşayan bir profil çizmiyor. Aksine bunu kendi hayatında birebir yaşamış ve böyle muazzam bir örneklik sergilemiş bir mümtaz şahsiyetten söz ediyoruz. Günümüzde bizler gibi bir yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğütlerini insanlarla paylaşırken kendi özel hayatımızda tıpkı dünyayı amaçlayanlar gibi her türlü lükse rağbet gösterip sadeliktense şaşaya tutkun olmamız, en azından böyle olanlarımız açısından son derece tutarsız ve çelişkilidir. Dışarıdan bakanlar bizim bu işin edebiyatını yaptığımızı, hatta bu öğretileri, sözüm ona ahireti özendiren ve dünyaya rağbet etmemeyi salık veren anlayışı bile daha fazla dünya elde edebilmek için pazarlayan ve satan, adına din ticareti diyebileceğimiz bir kötü ve itici görünüm arz eder. Resulullah kendi şahsında ne kadar güzel örnek olup insanlara içtenliğini yansıtabilmiş ise, bizler de tam tersi, kendi hayatımızda bu sadeliğe yer vermediğimiz oranda o denli çarpık, o denli samimiyetsiz ve o denli yapay bir görünüm veririz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi mescidinin hemen birisinde Beyruha denen ve Medine'nin en güzel bahçelerinden biri olan, içinde rengarenk çiçeklerin olduğu, mahsullerin bulunduğu, tatlı su gözelerinin olduğu ve Resulullah'ın zaman zaman çıkıp dolaştığı, gezdiği ve hoşlandığı bu bahçeyi sahibi olan Ebu Talha adındaki sahabi gelip, "Ey Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hak sevdiklerinizden infak etmedikçe birre eremezsiniz." buyurdu. "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." "Ben de mallarım içerisinde en çok bu bahçeyi seviyorum. Çok güzel bir bahçe. Siz de zaman zaman gezip dolaşıyorsunuz. İstedim ki bunu Allah yolunda infak edeyim. Şu andan itibaren artık benden çıktı. Resulullah'ın elindedir. İstediğini ona yapar." diye getirip böylece bıraktığında, bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olaya nasıl yaklaştı. Dedi ki, "Bundan çifte kazanç elde etmek ister misin?" Ebu Talha dedi ki, "Neden olmasın?" O zaman buyurdu ki, salat ve selam üzerine olsun, "Sen bu bahçeyi, Beyruha dediğimiz, bu gözde bahçeyi, herkesin dilinde olan bahçe, sen bunu götür, kuzenlerin arasında dağıt. Hisse hisse onlara paylaştır. Onların ihtiyacı var, fakir kimseler. Allah Azze ve Celle sana hem infak etmekten ötürü bir sevap, hem de sılanı gözetmenden ötürü ikinci bir sevap yazsın. Ne dersin?" diye yol gösterdi. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halihazırda kendi eline bıraktığı bu bahçeyi bizatihi şahsi kullanımına hasredebilirdi. Burada kendisine güzel oturaklar yapıp namaz aralarında, mescit çıkışlarında geçip oralarda hoş zamanlar geçirmeyi, dolaşmayı tercih edebilirdi. Onun tatlı sularından içmeyi, böylece kendi şahsi kullanımında değerlendirmeyi elbette ki o da yapabilirdi. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağlar öncesinden bize farklı bir örneklik sergiledi. Tıpkı bize öğütlediği gibi, gelip geçen biri gibi ol. Bel bağlama buraya. Evet, çok çalış, çok kazan. Ama bununla, bu kazandıklarınla gideceğin yere yatırım yap. Akıllı ol. Zaten ayrılacağın yere boşu boşuna bel bağlama, kazık çakma. Hep senin olacakmış gibi sanma, çünkü bu asla böyle olmayacak. Yakın bir zamanda göç edeceğin hissine girersen, bu his kararlarına doğru yansımaya başlar, doğru kararlar almaya başlarsın. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kararında bu yaklaşımının yansımasını gördük. Beyruha kuzenler arasında dağıldıktan sonra Resulullah'ın zaman zaman o bahçeye girip çıkma imkanı da kalmayacaktı. Ama Allah'ın Resulü bunu umursamadı. O zaten gelip geçtiği bir yer olarak gördü dünyayı. Ne güzel Beyruha.

götür öncelikle yakın akrabandan ihtiyaçlı olan kimselere ver diye yol gösterdi. Böylece biz müminlere ve özellikle hocalara, dini anlatanlara ve etraflarında öbek öbek insanları toplayanlara din üzerinden insanların mallarına göz dikmemeyi, bunları zimmetlerine geçirip şahsi mülklere dönüştürmemeyi, böylece batıl yollarla kazanç elde etmemeyi öğretti. Cenab-ı Hak bizden önceki ümmetlerde de benzer durumların olduğunu ayeti kerimede bize hatırlattı. İnne kethiran minel ehbari ve ruhben. Rahiplerin çoğu, papazların, keşişlerin, hahamların çoğu din üzerinden leyakulune emvalen nasi bil batıl. İnsanların mallarını batıl yollarla yiyorlar. Bunları ele geçiriyorlar. Cenab-ı Hak benzer durumlara düşmeyin. İnsanların Allah yolunda harcama arzusunu kendi şahsi mülkiyetlerinize tahvil etmeyin. Resulullah örneğine bakın ve onun gibi olun. İnsanlara öğütlediklerinizi kendi hayatınızda öncelikle yaşamayı deneyin. Diğer türlüsü çok çarpık bir görüntü veriyor. Hazreti Abdullah da buna sımsıkı tutunmuş. وَكَانَ اَبْنُ عُمَرَ diyor ki ravi, Abdullah bin Ömer, Resulullah'ın bu öğüdü dolayısıyla yakulu şöyle derdi: اِذَا اَمْسَيْتَ akşama ulaştığında فَلَا تَنْتَذِرِ السَّبَاحَ sabahı bekleme. Belki bu akşam yolcusundur. Yani emelin yarına uzamasın. Yolculuk halin eli kulağında. Kısa bir zaman sonra buradan ayrılmış olacağız. Bilincinde ol. Periyodu kısalt. Daha 10 yıl yaşarım, 20 yıl yaşarım, 50 yıl yaşarım ve dahası bir vehim ile hep ben burada yaşarım. Ma kadar uzatma. Kısalt, kısalt, kısalt ve kısaltabildiğin kadar, günlük periyoda kadar indir. Ne kadar bunu yakın görebilirsen yolculuk halini o kadar hissedilebilir kılarsın. Bu da seni bu hayata karşı o denli tok ve ahirete karşı o denli istekli kılar. Böyle bir kimse çalışıp bir şeyler kazanmaz diyenlere, çalışıp bir şeyler kazanmak sadece dünyayı elde etmek motivasyonuyla mı oluyor? Hayır, hayır. Böyleleri Allah'ın emri dolayısıyla kazanmaya ve çalışmaya devam ederler. Onlar çalışmayı ve kazanmayı dünyayı elde etmek motivasyonuyla değil, Cenab-ı Hakk'ın وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ çalışın, kazanın, Allah'ın fazlının peşine düşün, emri yerine gelsin diye yaparlar. Dolayısıyla dünya ne kadar gözlerinde küçülürse, kendilerini ne kadar yolcu olarak görürlerse görsünler, son anlarında bile, son günlerinde bile Allah'ın emri yerine gelsin diye çalışıp kazanmaktan geri durmazlar. Devamla Abdullah bin Ömer demiş ki, وَاِذَا أَصْبَحْتَ sabahladığında ise فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَى akşamı bekleme. İlla akşam olacak, bugünü illa yaşayacağım gibi düşünme. Sabaha çıkmışsın, belki buradan yolculuğun son bulur, akşamı görmeden bu hayattan ayrılabilirsin. Kim bilir? Hesabını buna göre yap. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ sağlıklı olduğun dönemlerde vaktini boşa geçirme, sağlığını değerlendir. Hastalığın gelmeden sağlığının kıymetini bil. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ hayatını da bugün için olabildiğince kıymetlendir. Ölümün gelmeden ölümüne karşı tedbir al. Hazır hayatın senin elindeyken kıymetini bil. Böylece Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'ın öğüdüğünü nasıl pratik bir sonuca dönüştürdüğüne tanık oluyoruz. Tam bir yolcu psikolojisi. Sabah akşam gidecekmiş havasında, eli kulağında dünyadan ayrılacakmış kıvamında yaşıyor. Bu onu, mevcut imkanlarını en iyi şekilde kıymetlendirmeye sevk etmiş. Çünkü her an elinden geri alınabilir.

0: bir düşüncesi hali hazırda onu en verimli şekilde değerlendirmeye sevk etmiş. Bunun tam tersi psikoloji, hep yaşayacakmış gibi sananlar vaktini boşa harcarlar. Hep sağlıklı kalacakmış gibi sananlar sıhhatlerinin kıymetini bilmezler. Vakitler, gençlik, hayat boşa geçer ve gerçek yolculuk anı vakti geldiğinde verimsiz, anlamsız, boş bir hayat ile talihsiz bir biçimde sayfayı kapatırlar. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Bukhari rivayet etmiş. Ravahul Bukhari'yu. Dolayısıyla Bukhari'nin rivayet ettiği, Müslim'in rivayet etmediği ikinci dereceden sahih hadislerden birini okumuş olduk. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
2: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
1: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
3: Şairin sözleri bunlar.
4: Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
5: Muhammed'in uydurması işte.
3: O bir şair.
4: Kain.
3: Bir şairin sözleri bunlar.
2: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
1: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
6: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

0: تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين.
1: Demek bu sözler ha. Demek bu sözleri inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
2: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
1: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
2: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah'a ve etubu ileyh Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyor. Ebu Talip ticaret için Şam'a gidecekti ama yeğenini Mekke'de bırakmaya razı değildi. Muhammed'i de götürmek istiyordu. Nasıl olsa 12 yaşına girmişti, artık çocuk değildi. Evet, Peygamber Efendimiz siz yaşlardayken amcasıyla birlikte ticaret kervanına katıldı çocuklar. Hedef Şam'dı ancak Busra denilen bir bölgeye geldiklerinde İlginç bir durum yaşandı. Miray parmak kaldırarak söz aldı. Hocam, herhalde Bursa diyecektiniz, Busra dediniz. Öğrenciler Nasreddin Hoca'nın bir kusurunu bulmuş gibi sevindiler ve kıkırdadılar. Nasreddin Hoca da onlara güldü. Gülün bakalım kendi kendinize, kendi bilmezliğinize gülüyorsunuz. Dilim sürçmedi çocuklar, Busra dedim ve yine Busra diyorum. Burası Şam bölgesinde bir kasaba. Bursa ise sizin bildiğiniz şirin bir şehir. Miray da Gülen çocuklar da mahcup olmuşlardı. Nasrettin Hoca devam etti. Bu sırada yaşayan bir rahip gelen kervanda bir farklılık hissetti. Hemen onlarla irtibata geçti. Onları misafir etti. Peygamber Efendimiz Ebu Talib'in yanındaydı. Sordu. Bu çocuk senin neyin olur? Ebu Talib, oğlumdur dedi. Hayır, senin oğlun değil. Evet, doğrusu benim yeğenimdir. Sen bu çocuğu Şam tarafına götürme. Bu çocukta harikulade şeyler var. Şam'da kendisine zarar vermelerinden korkarım. Ebu Talib korktu. Ne zararı, niçin? Bu çocukta gelecek son peygamberin özelliklerini görüyorum. Bir bulut sürekli onu izliyordu. Bak, sırtında da peygamberlik mührü var. Ve bu yüz bambaşka asil ve mübarek bir simadır. Bu uyarılar Ebu Talib'i etkiledi ve yeğeni Muhammed'i Şam'a götürmedi. İşlerini orada görüp geri döndüler. Nasrettin Hoca saatine baktı. Cuma vakti yaklaşmıştı. Dersi bitirmek yerinde olacaktı. Evet gençler, bugünlük bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta yine hepinizi bekliyorum. Eğer gelmezseniz ben size ne yapacağımı biliyorum. Öğrenciler sordu. Ne yaparsınız hocam? Ben ne yapacağımı bilirim. Öğrenciler ısrar etti. Ne olur söyleyin hocam, bize ne yaparsınız? Nasrettin Hoca ciddi bir eda ile konuştu. Sizin yerinize anne ve babalarınızı getirir, onlara ders veririm. Akşam da onlardan dersinizi dinlersiniz. Aman hocam, Allah korusun, hepimiz geliriz inşallah. Tamam o zaman, abdestlerinizi tazeleyip gelin, uslu uslu vaazı dinleyin bakalım. Nasrettin Hoca hanımıyla kahvaltı yaptıktan sonra hemen kalkmadı. Ellerini açarak kısa bir duada bulundu. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Bizleri yediren, içiren Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e selam olsun. Yiyenlere afiyet, soframıza bereket olsun. Ve bu kahvaltıyı bize hazırlayan hatunumuzun ömrü, sağlık ve afiyet üzere olsun. Amin. Nasrettin Hoca her yemekten sonra muhakkak uzun veya kısa bir dua ederdi. Verdiği nimetler için Allah'a hamd ederdi. Yemeği hazırlayan ve servis edenlere muhakkak teşekkür ve dua ederdi. Bu büyük bir incelikti. O Peygamber Efendimiz'i kendisine örnek alıyordu. Tabii Fatma Hatun da her seferinde Nasrettin Hoca'ya dua ederdi. Rabbim sizlere de afiyet versin. Rabbim ailemize hayırlı kazançlar, huzur ve saadet versin. Nasrettin Hoca kahvaltıdan kalkınca alışveriş yapmak için pazara çıktı. Emektar eşeğinin yemini yediğini görünce sevindi. Semerini taktı, başını okşadı ve ona nazikçe bindi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi benim emektar kara kaçanım, doğru pazara. Hızlıca alışveriş yapalım, sonra da talebelerimizin yanına gidelim. Bugün dersimiz var. Kara kaçan denileni anlamış gibi önce başını sonra da kuyruğunu salladı. Nasrettin Hoca pazarda ihtiyaçlarını alırken bir kalabalık gördü ve oraya yöneldi. Omzunda renkli bir kuş olan satıcı, ''Evet, bu değerli kuşu 10 akçeye satıyorum, yok mu alan?'' Herkes şaşkındı. Hiç küçük bir kuş 10 akçe eder miydi? Nasrettin Hoca dayanamayıp sordu, ''Bu kuşun ne özelliği var ki 10 akçeye satıyorsun?'' Satıcı önce tebessüm etti, sonra ciddi bir tavır takınarak cevap verdi. Benim bu kuşum çok yeteneklidir. Diğer hayvanlar vızıltı çıkarır, anırır, kişner, havlar, miyavlar. Ama benim bu kuşumun çok farklı bir özelliği var. Adam bunu söyledikten sonra durdu. Herkes merak içindeydi. Birbirlerine kuşun bu kadar akçe edip etmeyeceğini soruyorlardı. Gürültünün biraz kesilmesi üzerine satıcı tekrar söze başladı. Benim bu kuşumun en büyük özelliği konuşmasıdır. Evet, bu kuş konuşur. Gerçekten hayret vericiydi. Bu kuş neticede bir hayvandı. Acaba bir hayvan nasıl konuşurdu? Satıcı kuşuna sordu. Senin adın ne?
5: Benim

0: Madem anka.
1: Bunu gören herkes şaştı kaldı. Şaşıranlar elini ağzına götürerek hayretle bir kuşa bir de satıcıya baktı. Çünkü gerçekten de kuş konuşmuştu. Seni kim yarattı?
0: Allah.
1: Peygamberimizin adı nedir?
0: Hazreti Muhammed.
1: Benim adım ne?
0: Mirza Ramazan.
1: Evet, gördüğünüz gibi benim kuşum hem akıllı hem de Allah'ı ve peygamberi biliyor. Ve fiyatı da sadece 10 akçe. 10 akçe çok paraydı. Fakat kuş da çok farklıydı. Sonunda adamın biri kesesini açtı, parıldayan 10 akçeyi keseden çıkardı ve satıcının eline tutuşturdu. Sonra da özel kafesine konulan papağanı alarak ayrıldı. Nasrettin Hoca bütün olanları izlemişti. Sakalını uzun uzun kaşıdı. Ani bir kararla evine gitti, bahçedeki hindisini yakalayarak doğruca pazara getirdi ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Hindi, satılık hindi, hem de sadece 15 akçeye. Hocanın hindisini 15 akçeye satmak istediğini görenler etrafına toplanıp sordular. Aman hocam, bir hindi 15 akçe eder mi?
2: Elbette eder.
1: Peki ne özelliği var bu hindinin?
2: Az önce bundan daha küçük bir kuşa 10 akçe verildi.
1: Ama hocam o kuş konuşuyordu.
2: Evet doğru, o konuşan bir kuştu.
1: Ama benim hindim daha yetenekli.
2: Yeteneği nedir hocam?
1: Benim hindim düşünür. Düşünmek, tefekkür etmek az bir şey midir?
3: Nasrettin Hoca camiye girer girmez öğrencilerin bulunduğu tarafa yöneldi. Esselamu aleyküm çocuklar. Öğrenciler gür bir sesle karşılık verdiler.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Nasılsınız gençler?
0: Allah'a hamdolsun iyiyiz.
3: Nasrettin Hoca gençlerle kısa bir sohbet ettikten sonra derse geçti.
1: Evet sevgili çocuklar, Peygamber Efendimizin hayatının her dönemi bizler için önemlidir. Hatırlayacak olursak, Hazreti Muhammed 5 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kalmıştı. O çocuktu ama çok farklı bir çocuktu. Tavır ve hareketleriyle bambaşkaydı. Bulunduğu yere bereket ve bolluk getiriyordu. Beraber olduğu insanları incitmiyordu. Aile içinde kendisine düşen sorumlulukları bıkmadan yerine getiriyordu. Hazreti Halime küçük Muhammed'i Mekke'ye planlanandan daha erken getirmişti. Peygamber Efendimiz annesinin vefatına kadar onunla beraber kaldı. 6 yaşından 8 yaşına kadarsa dedesi Abdülmuttalib'in yanındaydı. Abdülmuttalib vefat etmeden önce torununu Ebu Talib'e emanet etmişti. Ebu Talip babasının yerini hiç aratmadı küçük Muhammed'e. Tam bir baba şefkati gösterdi. Eşi Fatıma Hatun da hep bir anne gibi davrandı. Allah Resulü Ebu Talip'in yanında kaldığı ilk yıllarda aileye yardım olsun diye hayvanları otlatma işini de yapıyordu.
2: Sevgili arkadaşlar, Hazreti Muhammed gençliğinde mükemmel bir kişilik olarak biliniyordu. Asıl ismi Muhammed olmasına rağmen Mekkeliler onu El-Emin yani güvenilir insan diye çağırıyordu. O küçüklüğünden itibaren farklı, iyiliklerle kuşanmış ve kötülüklerden korunmuştu. O tüm şehrin beyefendisi, güven duyulanıydı. Herkes onun bu yönünü biliyor, beğeniyor ve onu bu isimle çağırıyordu. Onunla alışveriş yapanlar ticaretine güven duyuyordu. Onu aralarında hakem yapanlar kararlarından memnun kalıyorlardı. Ona bir mal emanet edenler yıllar sonra bile sağlam bir şekilde teslim alıyorlardı. Bu yüzden iman etmemiş olanlar bile altın ve kıymetli eşyalarını koruması için ona bırakıyorlardı. Medine'ye hicret etmeden önce sahiplerine vermesi için yanındaki emanetleri Hazreti Ali'ye bırakmıştı. O dostuna da düşmanına da güven veriyordu. Ona inanmayanlar pek çok iftira attılar ama hiçbiri Muhammed güvenilmez, itimat edilmez biri demedi, diyemedi. Bu yüzden sevgili gençler, hepimiz özü sözü bir insan olmalıyız. Sözlerimizle davranışlarımız arasında bir terslik olmamalı. Evde, okulda, camide, çalıştığımız yerlerde, kısacası her zaman ve her mekanda güvenilir insan olmalıyız. Sadece güven duyulan değil, aynı zamanda yetenekli, çalışkan kişi olmalıyız. Bakın, ben az önce pazara uğradım. Orada bir kuş 10 akçeye satıldı.
3: Halbuki onun gibi 10 kuş ancak bir akçeye satılırdı. Fakat onun diğer hayvanlardan ayrı bir özelliği, bir yeteneği vardı. Çocuklar merak edip sordular. Hocam neydi onun özelliği? Hoca efendi tebessüm etti. Aynı şeyi biz de sorduk ve öğrendik. O kuş konuşuyordu. Çocuklar kulaklarına inanamadılar.
4: Bize şaka yapıyorsun değil mi hocam?
3: Hayır, hiç de şaka yapmıyorum. Ben de kulaklarımla işittim, konuştu. Demek ki bir yeteneğiniz, güzel kişiliğiniz ya da farklı ama önemli bir özelliğiniz varsa siz de değerli olursunuz, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi.
5: Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz.
6: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: İbni Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. "Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler." İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. "Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum" der. Allah Teala, "Ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum" buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor, bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın buyurmuştur. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu dedi. Müslim'in bir rivayetinde fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "En büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedik. "Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır," dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve "Bir de yalan söz ve yalancı şahitlik," buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz "keşke sussa," dedik. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.''

Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi. "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi, benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber, "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden yazılı şekilde sormak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilir. Ve sosyal medya üzerinden özellikle bizi izlerken aklınıza gelen soruları anlık olarak iletmek isterseniz eğer hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Sayfalarımızı takip ederseniz çok seviniriz efendim. Çünkü biz sosyal medya hesaplarımızda programımızda daha evvel hocalarımızın cevaplandırmış olduğu soruları kısa videolar halinde de paylaşıyoruz. Onları kendi sayfalarınızda paylaşarak daha çok kardeşimizin doğru dini bilgiye erişmesine de vesile olabilirsiniz. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek duaları ve soruları da bekliyoruz efendim. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde Bursa'ya gideceğiz günün ilk telefon bağlantısı için. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Allah başımızdan eksik etmesin.

0: Nasıl?
1: Estağfurullah. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Müsaadeniz var mı telefon bağlantısına geçelim? Bursa'ya gideceğiz demiştik. Canan Hanım hattımızda efendim. Alo.
2: Alo. İyi günler, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz Canan Hanım'a. İyi akşamlar.
2: Sağ olun. Ben bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Hazreti Muhammed peygamberimiz zamanında kadınlar ve erkeklerin aynı yerden abdest aldığı, yani abdest uzuvlarını, kollarını, başını gördüğüyle ilgili bir şey duydum. Bu doğru mu?
0: Soralım.
2: Örtünmek, başı mı örtmek yoksa boyundan altını mı örtmek? Kur'an'a göre hangisi doğru?
0: Soralım efendim, bakalım hocam ne diyecek? Bursa'ya selam eder, dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam, bu kadın erkeklerin beraber abdest alma hususuyla alakalı böyle bir net bir bilgi var mı? Diğer taraftan bir tesettür tarifi de isteriz sizden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kadınların tesettürüyle ilgili Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi'nde ve Ehzab Suresi'nde burada ayet-i kerimeler bize tesettürün nasıl olacağını ifade ediyor. Nur Suresi'nde çok açık bir şekilde 31. ayet-i kerimede وَلِيَطْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, yani baş örtülerini yakalarının üzerine gelecek şekilde örtsünler buyurulmaktadır. Baş örtüsü burada kesin olarak vardır. Sadece bu ayeti kerime değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri de bu konuda bize ışık tutmaktadır. Ve Peygamber Efendimizin yine Hazreti Esma'ya, baldızı Hazreti Esma'ya söyledikleri de yine bu konuda bize tesettür konusunda ışık tutmaktadır. Ona söylüyor ki biraz şeffaf bir elbise giymiş. Artık demek ki yoktu.

0: bize söylüyor. Tesettür konusunda diğer bir ayet-i kerimede de Ahzab suresinde 59. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu sefer ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kulli ezvacike, eşlerine söyle, ve benatike, kızlarına da söyle. Önce nereden başlıyor? Kendi eşlerinden ve kızlarından başlıyor. Sonra kızlarından başlıyor. Ve nisa'il mu'minine, ve müminlerin kadınlarına da söyle. Yudnine aleyhinne min celabibihinne. Üzerlerini örtecek, vücutlarını örtecek elbiseler üzerlerine alsınlar. Zalike edna en yu'rafne fela yu'zeyn. Bu onların hür bir kadın olarak tanınıp da eziyet edilmemeleri için daha uygundur. Uygun olan yöntem budur. Bu iki ayet-i kerime çok açık bir şekilde bizlere kadınların tesettürünü anlatıyor. Tabii ki bunun yanında erkeklerin tesettürü de bir üst ayet-i kerimede onların da gözlerini korumaları ve namuslarını muhafaza etmeleri anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında kadınların ve erkeklerin böyle tesettüre aykırı bir şekilde, açık bir şekilde abdest aldıkları, aynı ortamda abdest aldıkları vaki değildir. Bu belki tesettürün emredilmediği zamanlarda olmuş olabilir. Ancak tesettür emredildikten sonra, yani farz kılındıktan sonra artık böyle bir şeye rastlamamız zaten mümkün değil. Zaten mümkün değil.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Rize'den bir telefonumuz var. Şeker Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Efendim.
1: Hoş geldiniz Şeker Bey.
2: Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Allah razı olsun.
2: Ben şöyle bir soru soracaktım.
1: Buyurun.
2: Bazı insanlar, yani bunlar hoca da olabilir, sıradan bir insan da olabilir. Bu ayet çok önemlidir. Bu hadis çok önemlidir diyorlar. Diğer demek ki demenin mebali var mıdır? Yani diğer ayetler ve hadisler daha düşük anlamı çıkar mı?
1: Soralım. Soralım. Şeker Bey, dua bekleriz sizden. Rize'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani sizden hiç duymadım ama ben bazen söylüyorum hocam. İşte bu ayet benim çok hoşuma gidiyor. Ama buradaki kastım özellikle orada anlatmak istediğim konuyla alakalı bir değerlendirme yaptığımda çok büyük faydasını göreceğim ya da insanları etkileyeceğini düşündüğüm için seçtiğim bir ayet ya da hadis-i şerif olduğundan. Tabii ki diğer ayetleri ve Efendimizin sahih hadislerini derece olarak böyle ondan sonra gibi değerlendirmek için değil, haşa. Bu kasıtla yapılmasına bir mahsur var mı mesela?
0: Furkan'cığım, biraz önce biliyorsunuz tesettür ayetlerini okuduk. Mesela bir hoca efendi veya bir hoca hanım kadınlara vaaz ediyor ya da erkeklere vaaz ediyor. Mesela dese ki burada, bakın cemaat, hanımlar, bu ayet-i kerime çok önemlidir ha dese, efendim bu diğer ayetleri küçümsediği anlamına gelmez. Oraya dikkat çekiyor. Yani biz bir şeye dikkat çekiyoruz. Bazen biz bir şeyi anlatırız. Deriz ki bakın buraya dikkat çekiyorum. Eğer öğrencilerimiz varsa, talebelerimiz varsa onlara deriz ki çocuklar buraya çok dikkat edin bakın. Buraya çok dikkat edin deriz. Bu şu anlama gelmiyor. Bundan önceki söylediklerime dikkat etmeyin anlamına gelmiyor. Yani buraya daha dikkat edin. Bu söylediğim çok önemlidir anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi kendisi bazı ayetleri bu manada fazilet bakımından öncelemiştir. Mesela Ayetül Kürsi. Bunu tavsiye buyurmuşlardır. Efendim Fatiha suresini onu tavsiye buyurmuşlardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de en büyük sureyi size öğreteceğim, sana öğreteceğim diye bir sahabiye söylemiştir. Bak o da diyor en büyük sure diyor. Her zaman sure. En büyük sure diyor.
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yapmış bunu.
0: Tabii bunu yapıyor. Peygamber Efendimiz de yapıyor. Bu tabii ki tekrar ediyorum şu anlama gelmiyor. Diğer sureler onlar küçüktür. Onların bir kadri kıymeti yoktur bir anlamına gelmiyor.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz.

0: Beytullah Bey'in selamları var size. Muhterem hocam hayırlı akşamlar. Türkiye Diyanet Vakfı'na annem adına vekalette kurban bağışı yaptım. Vekalet almak için bizi arayacaklar mı demiş.
1: Biz kurbanımızı internet üzerinden veya herhangi bir şekilde teslim ettiğimiz zaman, yani aracıyla teslim ettiğimiz zaman biz ona vekalet de vermiş oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın aramasına gerek yok. Yani bu kadar kişi aramaları da gerçekten zordur. Çünkü yüz binlerce kişiyi arayıp geri dönmek bir hayli zordur. Biz bağışımızı yaptığımız zaman gerek müftülükler aracıyla, gerekse imamlarımız, Kur'an kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz, müezzinlerimiz aracılığıyla, gerekse internet sitesi üzerinden bağışımızı yaptığımız zaman vekaletimizi de vermiş oluyoruz. Onların kurban kesilirken bizi aramasına gerek yok. Hatta geri bildirim yapmalarına da gerek yok. Bu konuda peki, rahat olalım, müsterih olalım.
0: Peki efendim. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Antalya'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Kadir Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayır olsun. Akşamınız hayır olsun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Allah
0: çok sağ
2: olun. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim.
2: Hocama bir sorum var hocam.
0: Buyurun buyurun.
2: Şimdi 3 ay önce bir umreye gittik. Allah nasip etti. Umreye gittik. Orada biliyorsunuz Ravza-i Mutahhara'yı nusuk üzerinden alınan randevuyla evet, giriliyor. Son zamanlarda hep öyle yaptılar.
0: Evet.
2: Acenta bunu alamadı. Ama dolayısıyla orada ücretli olarak randevu sattılar. Yani $10 karşılığında randevu sattılar. Biz nusuk programına giriyoruz. Randevuyu alamıyoruz. Ancak anında bize randevu satmak isteyenler oldu $10. Tabii ki almadık. Bunu ben yani çok hoş karşılamadım. Yani bunu para verip de girmek mi uygun, girmemek mi? Bir de tabii nasip olur olmaz bir defa gidebiliriz, bir daha gidemeyiz. Gönlümüzde arzu ediyor Efendimizin yanına Ravza-i Mutahhara'ya ziyaret etmeyi arzu ediyoruz. Ama bu şekilde bir hareket gördüm. Yani bu ne kadar doğru?
0: Soralım. Soralım Kadir abi. Allah Teala tekraren gitmeyi nasip etsin. Beraberce gitmeyi nasip etsin diyelim. Antalya'ya selam olsun. Hayırlı akşamlar. Tabii Medine-i Münevvere'de artık çok kısa bir gün sayısı kadar kalınıyor. Ve Ravza-i Mutahhara'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetlerine girmek için de bir randevu oluşturmamız lazım. Bu tabii bizim dışımızda gelişen Suudi Arabistan'daki yetkililer tarafından geliştirilen bir model. Yani burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veya Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir dahli ve katkısı yok. Nusuk'tan da bu randevuyu kaçırdığımızda tekrar alamıyoruz bir müddet hocam. Bunun da bakın bu $10 mevzusunu ben yeni duydum. Demek ki onu da burada fırsatçılığa çeviren bir takım çevreler olmuş. Kadir Bey diyor ki ya ama şu da var hocam, hani oraya gittik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetlerinin önünden geçip selamlamak da ayrı bir lezzet. Hani ben mesela acaba benim başıma gelseydi ben bu parayı verip de girer miydim diye bir düşündüm yani. Ne dersiniz?
1: Evet, hiç düşünmeye gerek yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten bunlarla mücadele etmiştir. Yani haraçla, rüşvetle, ya, haksızlıkla bunlarla mücadele etmiştir. Ve bunları fiilen yapan, yaygın bir şekilde yapan bir toplumu Peygamber Efendimiz ıslah etmiştir. Şöyle soruyu şöyle soralım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olsaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olsaydı, Efendimizin bizatihi yanına gidilmesine engel olsaydı ve deseydi ki ver $10 veyahut da o dolar yok.
0: 10 riyal verdi.
1: 10 dirhem ver bana. Evet. Peygamber Efendimiz'in yanına götüreyim seni deseydi, Peygamber Efendimiz de bunu duysaydı nasıl bir tepki gösterirdi? Adam da bunu verseydi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir kızardı ve niçin bunu verdiğini efendim,
0: yani hem isteyene hem verene mi
1: evet,
0: kızardı?
1: Her ikisine kızardı ve kesinlikle buna karşı çıkardı. Dolayısıyla biz burada Peygamber Efendimiz'in ravzasına girelim diye dinen meşru olmayan, gayri meşru olan, helal olmayan bir yöntem, fiil içerisine

0: girmememiz gerekir. Biz uzaktan da Peygamber Efendimiz'i selamlayabiliriz. O bu konuda bize kızmaz, küsmez çünkü imkanımız yok. İnşallah öbür dünyada biz cennette onunla beraber oluruz.
1: İnşallah.
0: Ama tekrar söylüyorum, kimse böyle bir şeye tevessül etmesin ve bu insanları yetkililere şikayet etsinler. Şikayet etme görevleri de var.
1: Eyvallah. Siz öyle konuşunca benim aklıma da şey geldi. Hani bizim ecdadımız oraları fethedince buraların fatihi unvanını vermişler. Biz buraların fatihi değil hadimi oluruz deyip Hadimul Harameyn diye hitap edilmesini istemiş. İnşallah bu topraklardan birileri tekrar oralara hizmet etme fırsatına erişir de bu nusuktan daha böyle güzel sistemli bir şey belki buluruz hocam. Bu tarz şeylere de kimse tevessül etmez, müsaade de etmeyiz.
0: Evet, yani bu hususu aslında çözebilmeleri lazım, çözmeleri lazım. Kimi insanlar bu nusuku indiriyor, yapabiliyor, interneti kullanabiliyor.
1: Beceren
0: kimi
1: var,
0: insan
1: beceremeyen
0: kullanamıyor,
1: var.
0: Beceremiyor. Ve emin olun çok ağlayıp geri gelenler, o ravzaya giremeyenler var. Aslında yani bu sistemi düzeltmeleri lazım. Nusuk olmadan da bir insan hani din görevlisine inanması lazım. Ya benim hacılarım bu ravzaya giremediler dediği zaman ona inanması lazım.
1: Doğru.
0: Yani hocaya inanmayacak da hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlisine inanmayacak da kime inanacak yani?
1: Eyvallah hocam. Bir telefonumuz daha var. Selma Hanım hattımızda. İstanbul'a gidiyoruz. Alo.
2: Alo, iyi akşamlar.
1: Hayırlı
2: cumalarınız akşam olsun inşallah.
1: Teşekkür ederiz Selma Hanım.
2: Sizlere
1: Allah razı olsun.
2: Sizlere de hocama da çok selamlar.
1: Sağ olun.
2: Aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Ya ben bir sorum vardı işte dün aradım sizi.
1: Buyurun.
2: De.
1: Buyurun.
2: Ankara'dansınız değil mi siz? Ben İstanbul'dayım, siz Ankara'da.
1: Evet, biz Ankara'dayız.
2: Efendim, hayırlı akşamlar diyorum tekrardan. Şimdi ben vekalet olarak dinayetin vekaletini para yolladım. Hı. Orada kurban kesilsin diye dışarıya.
1: Evet.
2: Orada benim kafamı karıştırdılar. Diyorlar ki yok siz başında olmazsanız işte siz bulunmazsanız kurbanınız şey değil.
1: Evet.
2: Kabul olmaz.
1: Soralım. Şey var mı? Soralım Selma Hanım. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. İstanbul'a selam ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Bu yıl bunu çok sık duymaya başladım hocam. Yani birileri sanki sistematik bir şekilde sen kurbanın başında olmazsan kurbanın geçerli değil. Dolayısıyla verdiğin bu vekalet de geçersiz. Sen boşuna yaptın bu işi falan diye insanların zihinlerini bulandırıyorlar. Öyle bir şey var mı?
0: Bunlar Peygamber Efendimiz'den daha tekva insanlar herhalde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi bizatihi kurban kesti mi? Evet, kendisi kesti. Peki bazen Hazreti Ali Efendimiz'e vekalet verdi mi? Kurbanların geri kalanını sen kes diye.
1: Verdi.
0: Verdi. Peki Hazreti Ali Efendimiz bu kurbanları kimin adına kesti? Peygamberimizin adına. Değil mi? Yani son veda haccında Peygamber Efendimizin 100 civarında kurban kestiğini, bunlardan efendim yaklaşık 63 tanesini bizatihi kendisinin kestiğini, geri kalanları ise Hazreti Ali'ye bunları da sen kes benim adıma dediğini biliyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha takva olan insanlar var. Peygamberimiz bu konuyu fazla bilmiyor. Bunlar biliyor.
1: Estağfurullah. Yani itibar etmesinler. Allah kabul etsin. Ömer Bey'in selamları var size hocam. Selamünaleyküm kardeşim. Tokat Turhal'dan yayınınızı severek izliyoruz. Lütfen hocamıza sorar mısınız? Kurban keserken kurbanın arka bacağından, ayağından bir traktöre bağlanma hususu var. Devrilmesi hayvanın yatırılması daha kolay olsun diye. Acaba bu caiz midir demiş.
0: En kolay yöntem yani hayvana acı vermeyen yöntem neyse onun araştırıp bulunması gerekir. Eğer bu yöntemde hayvana fazla eziyet verilmiyorsa ve orada ifade edildiği üzere daha kolay bir şekilde yatırılıyorsa. Şimdi böyle yaptıkları zaman kolay yatırılıyor ama hayvana bir eziyet oluyorsa o zaman bunu yapmamaları. Bunun yerine başka bir yöntem, daha kolay bir yöntem bulmaları tavsiye edilir.
1: Eyvallah hocam. Fırat Bey diyor ki, muhterem hocam ikinci çocuğumuz olacak inşallah. Kalbinde yapısal bir sorun çıktı, test yapıldı, sonuç bekliyoruz. Bu hususla alakalı hocamız dua eder mi? Bir de Türk İslam geleneğine uygun bir isim önerir misiniz? Sağ olun demiş. Bir soru ben ekleyeyim mi hocam?
0: Furkan'cığım o ismi sen söyle. Onları çok iyi bilirsin.
1: Estağfurullah. Ya benim mesela Türk ve İslam birbirine çok yakışıyor. Bir insanın ismi Türk İslam olamaz mı?
0: Olabilir.
1: Olur mu?
0: Tabii ki olur. Niye olmasın?
1: O zaman
0: olabilir. İslam olsun. Kolay.
1: İslam olsun. Daha kolay. Evet. Ya İslam da güzel, evet. İslam güzel zaten. O da öyle söyleyince de şey oldu. Cenab-ı Allah iftihar vesilesi kılsın evladını. İnşallah kalbindeki o sorunla alakalı da hocam bir dua edelim şimdi.
0: Ona, bu yavrumuza ve bütün hastalara şifalar ihsan eylesin. Es'elullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyehu ve en yeşfiyehum. Ona ve bütün hastalara, şifa bekleyen hastalara Cenab-ı Hak şifalar ihsan eylesin.
1: Amin. Amin. Teşekkür ederiz efendim. Bir telefonumuz daha var. Behiye Hanım hattımızda. İstanbul'a gidiyoruz. Alo.
3: İyi akşamlar Furkan'cığım.
1: Hayırlı akşamlar Behiye Hanım.
3: Kurbanla ilgili böyle sadaka olarak bir hayvan. Sadaka olarak bizim bir akraba var, fakir, gençtir de bir tarafı saç olmuş. Sadaka olarak ona verebilir miyim? Çocuklarımın parasıdır, eşime söylemezsem olur mu? Ama çocuklarım dedi ver, onlar bana parayı ver.
1: Yani Behiye anne, kurban maksadı, hani kurban bayramında kesilen kurbanlık hükmüyle kesilsin diye mi vereceksin? Yoksa sen sadaka olarak mı vereceksin bunu?
3: Sadaka olarak.
1: Tamam.
3: Sadaka olarak.
1: Tamam. Allah selamet versin sana. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi ister kurban bayramındaki udhiyye kurbanı olsun, isterse ya ben sana para vereyim ya da hayvanı alayım teslim edeyim, al kardeşim bunu kes diye vereyim. Bu şekilde yapmasında bir problem var mı?
0: Bunu üç şekilde cevaplayacağız. Birincisi, dedik ki çocuklarımın parasıdır, eşime söylemem gerekir mi? Söylemesi gerekmez ama söylemesi daha iyidir. Yani benim çocuklarım, evlatlarım bana para verdiler. Hı hı. Ama şayet beyefendi buna tepki gösterecekse söylemesine gerek yok. Çünkü çocuklarının bizatihi kendi parasıdır.
1: Eyvallah.
0: Burada kurbanın bir kişiye bütün olarak, canlı olarak verilmesi, sadaka olarak verilmesi ve onların adına kesilmesi var. Bu caizdir. Yani bir kurbanı alıp veya parayı ona verip bundan bir kurban al ve bunu kes, bizim adımıza kes. Bu caizdir. Ancak böyle değil de kurban parası kaç para? Diyelim ki 20 bin lira, 15 bin lira neyse. Efendim kurban parasının yerine bunu sadaka olarak sana veriyoruz derlerse bunlar kurban kesmiş olmazlar. Yükümlü iseler bu yükümlülükten kurtulmazlar. Verdikleri sadece sadakalardan bir sadaka olur.
1: Eyvallah. Bu hususlara dikkat edilmesi lazım yani. Burak Bey'in selamları var, sosyal medyadan sormuş. Bu soruyu farklı izleyicilerimiz de sormuştu ama Burak Bey'inki önüme geldiği için onu okuyorum. Zincir marketlerden kurban hissesine girmek caiz midir diyor.
0: Marketlerin zincir veya zincirsiz olması arasında herhangi bir fark yoktur. Ancak zincir marketler dediğimiz zaman hemen aklımıza bir şey geliyor. Muhtemelen soruyu onun için sormuş olabilir. Bu da nedir? Zincir marketlerin bir kısmı helal olmayan ürünler satmaktadırlar.
1: Maalesef.
0: Bu helal olmayan, alkol gibi helal olmayan ürünleri satan marketlerden kurban almamalarını tavsiye ederim ben şahsen. Ama oradan alıp kestikleri zaman kurbanları geçerli midir? Geçerlidir. Bu başka bir şey. Geçerli olup olmaması başka bir şeydir. Onların bu haram fiile katkıda bulunmamaları bu başka bir şeydir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yani burada da dikkat edilmesi gereken temel noktalar var. Aman ha diyelim. İstanbul'dan Yılmaz Bey hattımızda. Yılmaz Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Selamünaleyküm, kolay gelsin.
1: Ve aleyküm selam.
4: Bir sorum olacak hocama da.
1: Buyurun dinliyoruz.
4: Şimdi bu büyükbaş kurbanına girdiğimiz hissedarların imanlarına şahit olabilir miyiz? Hani onun şahitlerine imanlarına şahit edebilir miyiz?
1: Soralım. Ben anladığım şekliyle de bir soru daha ilave edeceğim. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Şimdi bir adam ya da bir kadın İslam'ın gerektirdiği şey diye kurban keserse, bana deseler ki bu adamın sen Müslüman olduğuna şahit misin? Ben şahit olurum. Çünkü İslam'ın bir gereğini yerine getirdi. Ama sanki Yılmaz abi şunu sormak istedi. Yani bu insanlar artık birbirini tanımıyor ya hocam. Özellikle eskiden hissedarlar kapı komşumuzdu, alt binamızda oturan insandı veya akrabalardı. Ama büyük şehirlerde bu çok mümkün olmuyor. Yedi hissedarın yedisinin de birbirini tanıması böyle neredeyse nadir artık. Dolayısıyla hissedarların hangi niyetle bunu yaptığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların imanında bir sıkıntı var mı? Bunlar bunu kurban niyetiyle mi yapıyorlar? Yoksa farklı bir niyet için mi kestiler? Et niyetiyle mi kestiler? Ha, bu bizim kurbanımızı sıkıntıya düşürür mü?
0: Şunu ifade edeyim. Biz kimsenin imanını araştırmakla mükellef değiliz. Yani kalbinde iman var mı yok mu, inanıyor mu inanmıyor mu, bunu araştırmakla mükellef değiliz. Zaten bunu araştırdığımız zaman biz son derece yanlış bir şey yapmış oluruz. Ve o insanın kalbini kırmış oluruz.
1: Doğru.
0: Tek tek ortaklarımıza gel bakayım senin imanın var mı, sen Müslüman mısın diye sorulur mu? Sorulmaz. Kurban kesen insanların hepsinin Müslüman olduğuna kanaat getirilir. Eğer şayet derse ki ben Müslüman değilim derse, ki bunu kimse söylemez, söylememiştir. Bu zamana kadar söylememiştir.
1: Yani en azından kurban keserken söylememiştir.
0: Tabii tabii, yani bir insan, hani kurbana ortak olan bir insan ortaklarına söyler mi ki ben Müslüman değilim, ha ben de sizin kurbanınıza gireceğim ama ben Müslüman değilim. Yani. Böyle bir şey mümkün değil. Efendim bunun imanı var mı biz ne bilelim ortakları, sormayacaksın. Kesiyorsa o Müslümandır. Dolayısıyla gönül rahatlığı içerisinde onlarla ortaklık yapabiliriz. Bir de onları tanımak gibi bir zorunluluk yoktur. Çünkü kurbanı kesme şartları arasında, sahih olması arasında hisse sahiplerinin birbirini tanıması şartı diye bir şart asla yoktur. Dolayısıyla birbirini tanımayan şahıslar da ortaklık yapabilirler.
1: Allah kabul etsin. Halim Bey diyor ki, muhterem hocam, zekatını ödemeyen kimse kul hakkına da girmiş olur mu? Böyle ödemeden ölürse kul hakkıyla mı ölmüş olur?
0: Zekatını vermeyen, ödemeyen bir kimse hem Allah'ın hakkını çiğnemiştir. Çünkü zekat bir ibadettir. Onu emreden Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla zekatını veren bir kimse bu ibadeti yerine getirmiştir. Peki zekat bir kul hakkı mıdır aynı zamanda? Elbette bir kul hakkıdır. Zira yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Bismillah ve fi emvalihim hakkun lis-sail vel mahrum. Onların mallarında efendim sahil için, yani isteyen için veya istemekten utanan için bir hak vardır diyor. Hakkun diyor, bak hak vardır diyor. Efendim dolayısıyla fakirlerin bu zenginler üzerinde, zekat vermesi gereken zenginler üzerinde bir hakkı elbette ki vardır.
1: Eyvallah. Ömer Bey de şöyle bir soru göndermiş. Ticaret amacıyla alınan arsa veya tarlanın zekatını verecek miyiz?
0: Ticaret maksadıyla yani alım satıp yapıp anında al sat yapan kişiler tabii ki bunun zekatını vermekle mükelleftirler. Ancak kişi herhangi bir mülkü, araziyi, arsayı almış lakin hemen satma niyeti yok. Değerlenince satma niyeti varsa o esnada zekata tabi değildir. Ne zaman ki onu satışa konu yaparsa, yani ben artık bunu satıyorum derse, bunu ilana verirse veya insanlara deklare ederse ben bunu satıyorum artık diye, o andan itibaren zekata konu olur.
1: Eyvallah. Halime Hanım diyor ki, muhterem hocam, daha önceki yayınlarınızda organ bağışıyla alakalı cevaplarınızı dinledim. Yani kısaca hocam da herhalde öyle söyler. Şartlarına bağlı olarak organ bağışı caiz. Peki, büyüklerimiz şöyle bir ifade kullandılar. Organlarınızı bağışlarsanız organ bağışladığınız insanın günahlarına da ortak olursunuz. Bu bilgi doğru mudur?
0: Hayır, kesinlikle doğru değil. Efendim, biz bir organımızı herhangi bir kimseye bağışladık diye beynimizi ona bağışlamıyoruz. Aklımızı da ona bağışlamıyoruz. İnsan kalbiyle, beyniyle, bütün organlarıyla bir varlıktır. Dolayısıyla bir organı bağışladı, o insan yaşadı, bunda günah işledi diye biz ona yardımcı olmuş olmayız.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. İstanbul'dan İsmail Bey hattımızda. Efendim biraz beklettik sizi, lütfen hakkınızı helal edin.
5: Estağfurullah, helal olsun hocam.
1: Allah razı olsun sizden. Buyurun.
5: Hayırlı akşamlar olsun ikinize de hocalarım. Allah çok razı olsun.
1: Sağ olun.
5: Ben kurban hakkında soracaktım. Şimdi hanım da emekli, ben de emekliyim.
1: Evet.
5: Dediler ki evin erkeği kesmesi lazım. Bayan, ben eşime kesmek istedim. Hı-hı. Olmaz dediler.
1: Peki İsmail abi, birikim anlamında yani 80.18 gram altın veya bunun değerinde bir farklı bir mal varlığı eşinizde ya da sizde var mı?
5: Yok.
1: İkinizde de yok.
5: Yok.
1: Peki. Hemen hocamdan cevabı isteyelim. İstanbul'a selam iletir, dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar diliyorum. İkisinin de mal varlığı yokmuş hocam. Yani birikimleri yok.
0: Evet. Her ikisinin de nisaba ulaşan bir mal varlığı yoksa bir sene birisi, diğer sene diğeri kesebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Çünkü her ikisine vacip değil. Vacip olmadığı için nafile olarak kesecekler. Hı hı. Nafile olarak kesince de böyle dönüşümlü olarak birbirlerinin gönlünü alarak kesebilirler.
1: Eyvallah.
0: Eğer nisaba malik olsalardı tabii ki o zaman durum farklılaşırdı.
1: Eyvallah. Şeyma Hanım diyor ki muhterem hocam, canlı karkas olarak hayvan satın almak caiz midir? Burada hayvanın işkembesi, ayakları, derisi, başı kilograma dahil edilmiyor. Bu uzuvlar çıktıktan sonra kaç kilogram gelirse anlaşılan fiyat üzerinden toplam ücret belirleniyor ve 7'ye bölünerek ödeniyor. Ne dersiniz?
0: Bir kimse kurbanın hiçbir parçasını ayırmamak kaydıyla kurbanı bütün olarak satın almalıdır. Yani ben kurbanın efendim kellesini almam, derisini almam, efendim bağırsağını almam, ben sadece eti alırım diyorsa bu kimsenin kurbanı geçerli değildir. Ancak kurbanı bir bütün olarak alıp da evet ben kurbanı bir bütün olarak alıyorum, ancak ben karkas üzerinden veya et kilogramı üzerinden çıkan et kilogramı üzerinden ben parasını ödeyeceğim dediği zaman yanılmamak için bunda da bir sakınca yoktur.
1: Eyvallah. Onları tartacak mı peki? Kelleyi, deriyi?
0: Hayır onlar tartılmayacak.
1: Onlar tartılmayacak yani. Yok. Ama bu tartılmaması alınmayacağı anlamına gelmez. İstiyorsa kurbanı kesenler bunlar da benim deyip alıp götürebilir.
0: Tabii evet.
1: Eyvallah.
0: Yani onları mesela satıcıya falan veremez. O da o kişinindir. Ama kendi gönlüyle verirse o başka ayrı. Ama kesim ücreti olarak mesela veremez onları.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Zehra Hanım hattımızda efendim, Kocaeli'ye gidiyoruz. Alo.
6: Alo.
1: Hoş geldiniz Zehra Hanım.
6: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Buyurun.
6: Hocamıza bir sorumuz olacaktı bizim.
1: Tabii.
6: Hocam hayırlı akşamlar. Biz 10 sene önce annem ve babamla Umre'ye gittik. Umre'ye gittiğimizde annem menopoz dönemine yeni girmişti. Menopozdaydı ama 8 ay kadar ay hali görmemişti. Biz Mekke'ye gittikten de Umre'mizi tamamladıktan sonra Mekke'de bulunduğumuz zaman zarfında annem tekrar ay hali oldu. Fakat buna özür kanaması zannedip tavaflarına devam etti birkaç gün. Yani 2 veya 3 gün zannedersem. Şimdi buna, bu duruma çok üzülüyor. Üzerinden de uzunca bir zaman geçti. O halde yaptığı tavaflardan, nafile tavaflardan dolayı herhangi bir sadaka veya yapması gereken farklı bir şey var mı? Bunu merak ediyoruz biz.
1: Peki efendim, soralım. Sağlık afiyet diliyorum size. Kocaeli'ye selamlar, hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam, bunun bir cezası var mı?
0: Elbette ki bunun bir cezası var. Yani hangi tavafı yapmış, tavafın hangi çeşidini yapmış, farz olan tavafımı böyle yapmış, efendim umre esnasında umre tavafını böyle yapmış. Buna göre hükümler değişir.
1: Nafile diye söyledi sanki.
0: Nafile de varsa nafileyi de böyle yapamaz. Burada yanılgı ne? Yanılgı şu. Yani temel olarak yanılgı bu kişinin kendisini özürlü kabul etmesidir. Hanımefendinin kendisini özürlü kabul etmesidir. Bu yanlıştır. Neden? Çünkü 8 ay süre içerisinde diyor efendim bir kimsenin, bir hanımefendinin biz menopoza girdiğini söyleyebilmemiz için 1 yıl geçmesi gerekiyor. Burada 1 yıl geçmemiş. Geçmediği için de hanımefendi evet geç görmüş ama gördüğü kesinlikle bir özür değil. Dolayısıyla bir adet olmuş oluyor. Ve adet halinde bunlar yapılmaz. Hanımefendinin burada yapacağı şey bunları zihnini iyice toparlayıp hangi tavafları ve kaç tane böyle yaptı bunları gidip müftülüğe bir anlatsın. Veya 190 hattına bunu anlatabilir.
1: Eyvallah. Şimdi mesela yeri geldi. Zehra Hanım az evvel bu soruyu sordu. Detay isteyen bir mesele olduğu için hocam bu detayları öğrenerek cevap vermek gerektiğini söyledi. Hemen bulunduğunuz şehirden, sabit telefonlarınızdan ya da cep telefonlarınızdan sadece 190'ı tuşlayarak il müftülüklerindeki fetva vaizi hocalarımıza bağlanıp bu soruyu detaylarında verip sorabilirsiniz. Hemen anında da cevabınızı alırsınız. Bu hizmetin de varlığından sizleri haberdar edelim bir kez daha. Eskişehir'den Mehmet Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz Mehmet Bey.
7: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. Yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
7: Hocam ben Haydarpaşa'da görev yaptım. 1987 yılında.
1: Evet.
7: Burada Haydar Baba Türbesi vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Hı hı. Orada türbeye namaz kılmaya girenler vardı. Kurban kesenler vardı. Biz onları görüyorduk. Biz de namaz kıldık yani orada. Dedik ki ya biz de emekli olursak burada kurban kesebiliriz dedik. Veya keseriz dedik. Bize de öyle bir şey ne yaparız? Burada kurban kesmemiz mi gerekiyor yoksa bir hayır kurumuna vermemiz mi gerekiyor?
1: Soralım Mehmet abi. Hocam. Ben teşekkür ederim. Cenab-ı Allah hayırlı bir emeklilik hayatı yaşamayı nasip etsin. Eskişehir'e selamlar. Şimdi iki sorunun aslında iki boyutu var hocam. Birincisi mesela misal olarak biz Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nin yakınlarındayız. Hazretin orada kurban kesmek gibi bir şey adasa bir insan ama burada kesse diyelim ki Çankaya'da kesti ya da işte Eskişehir'de kesti. İnsan her yerde kesebilir. Yer belirttik ama oraya gidemiyoruz. Başka bir beldede kestik. Olur mu? İkinci boyutu da şu. İlla bu kurban kesilmeli mi? Yani sadaka cinsinden o kurbanın ederi kadar bir parayı bir fakire fukaraya versek bunu yerine getirmiş olur muyuz?
0: Öncelikle şunu ifade edeyim ki kurban için eğer bir yer belirlenmişse ben bir kurbanımı şurada keseceğim diye yer bağlayıcı değildir. Bunu herhangi bir yerde kesebilir, kestirebilir. Yani Hacı Bayram'a demişse başka bir yerde kestirebilir.
1: Bu arada Hacı Bayram'a da kurban kesilmez değil mi hocam?
0: Tabii tabii Hacı Bayram için kurban kesilmez. Yatırlar için veya işte oradaki genel evliya için onlar için kurban kesilmez. Oralarda kurban kesilmesinde tavsiye etmiyor. Hayır ben Hacı Bayram için kesmiyorum da kurbanımı Hacı Bayram'da keseceğim. Onu da tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü biz bir yanlış kapı aralamış oluruz. Böyle yapmamak için de kurbanlarımızı orada kesmemeliyiz. Yani türbelerde, yatır gibi yerlerde kesmemeliyiz. Velev ki hani bu onun adına kesmiyorum ben kendi adıma kesiyorum veya şunun için şu amaçla kesiyorum demiş olsak bile böyle yapmamak lazım. Çünkü yanlış anlaşılmalara vesile olur. Başka insanlar da bunu bilmeyeceklerinden gidip oradaki yatan zat adına kurban keserler. Ki o asla caiz değildir.
1: Eyvallah hocam. Bağış yapmak suretiyle de bu görevi yerine getirmiş olmazlar.
0: Eğer adakları varsa bağış yapmak suretiyle bunu yerine getirmiş olmazlar. Ama bu nafile bir kurbansa. Nafile bir kurbansa, nafile olarak efendim bunu adamamış oluyor. İster o nafile kurbanı keser, isterse onun parasını sadaka olarak verir. Ama sadaka olarak verirse kurban kesmiş olmaz. Yani nafile de olsa kurban kesmiş olmaz.
1: Tabii burada mesela hani kurban mevsiminde olduğumuz için vekalet yoluyla kurban kan

0: kampanyasına katılarak adak borcunu da kestirmiş olur mu? Diyelim ki mesela Mehmet abi hocamın cevabından sonra bu durumu öğrendi. Vekalet yoluyla kurban kestirdi. Yurt içinde, yurt dışında. Adak borcu ödenmiş olur mu?
1: İbadet için olmak kastıyla büyükbaş bir hayvana adak olarak girilebilir. Nafile kurban olarak, akika kurbanı olarak, udhiye yani kurban bayramında keseceği kurban olarak girebilir. Yeter ki ibadet niyeti kast olsun.
0: Peki efendim. Allah kabul etsin. Döndü hanım hattımızda. Osmaniye'den aramış bizi. Alo.
2: Alo, iyi akşamlar.
0: Sağ olun, hayırlı akşamlar. Döndü hanım.
2: Ben Kur'an hatim etmek istiyorum ama şeyde, telefonda hoca okuyor, ben de arkasında okuyorum. Bu hatim olur mu?
0: Peki, soralım Döndü hanım. Allah kabul etsin, bize de dua edin. Osmaniye'ye selam olsun, hayırlı akşamlar. Aslında kritik bir şey söyledi Döndü abla. Hoca okuyor, telefondan yapıyormuş bu işlemi. Hoca okuyor, sonra peşine ben okuyorum dedi. Yani okuduğunu ifade etti.
1: Evet.
0: Bu şekilde Kur'an'ı baştan sona okusa hatim etmiş olur mu?
1: İster telefondan okuyan hocadan dinlesin, isterse canlı olarak okuyan bir hocadan dinlesin. Kendisi de onun peşi sıra okuduğu sürece elbette hatim etmiş olur. Ama bu tabii zor bir şeydir. Yani onu tekrar etmek zor bir şeydir. Tamamen tekrar ediyorsa hatim olur. Ama bazen kaçırıyorsa okuduğu kısmın sevabını elde etmiş olur.
0: Eyvallah. Allah kabul etsin. Nida Hanım diyor ki, muhterem hocam hayırlı akşamlar. Cemaatle farz namazları kılarken Hanefi mezhebine göre imamın Fatiha suresini sessiz okuduğu rekatlarda içimizden bizler de okumalı mıyız yoksa sessizce beklemeli miyiz?
1: Evet, biz burada sessizce bekleriz. Yani normal olan budur. Bazı alimler diyor ki eğer onun zihnini meşgul edecekse, bazı alimler diyorum yani bunlar azınlık ama normal mezhep görüşü olarak onu sadece o da susar. Yani imam okur, o dinler, susar. Yani ben imamı duymuyorum diye o da okuma yapmaz. Ama bazı alimler diyor ki şayet zihnini toparlayamıyorsa, aklı başka yere kayıyorsa o da kendi duyacağı bir sesle okuyabilir diyorlar.
0: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Sinop'tan Bayram Bey hattımızdaymış. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Bayram Bey.
3: Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
3: Hayırlı bayramlar da nasip etsin inşallah.
0: Amin, amin, amin. Ne güzel dua ettiniz, sağ olun.
3: Hocam benim sorum şu.
0: Buyurun.
3: Bu, tabii ki canlı hayvan, canlı kişileri öldürmek günah olduğunu biliyorum da bu yaban hayvanların zarar verdiği için öldürmek günah mı değil mi? Ben onu çok merak ettim.
0: Peki. Soralım Bayram Bey. Sinop'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Eskiden Anadolu coğrafyası yaban hayat anlamında daha zengin bir coğrafyaymış hocam. Ama maalesef bazı türler tükenmiş. Dolayısıyla hani şunu söyleyeceğim. Bazen zarar veren hayvanları da öldürmeden farklı bir şekilde oralardan uzaklaştırmak, yine onların yaşamlarına devam etmesini ama bizim zarardan emin olmamızı sağlamak gibi bir takım adımlar atılabilir mi? Ne söylersiniz?
1: Eğer bir kimsenin canına bir kasıt varsa hayvanlar tarafından, yani bu yaban hayvanı olur veya başka bir hayvan da olabilir. Canına bir kasıt varsa, yani hayvan ona saldırdı ve hayvanın öldürme potansiyeli var ya da yaralama potansiyeli var. Bu takdirde kişi ona müdahale edebilir ve onu öldürebilir. Böyle bir durum yok. Kendisi çıkmış, ben diyor yaban hayvanı gördüğüm yerde öldüreceğim diyor. Bunu böyle yapmasın. Yetkililerle, yani bu konuyla ilgilenen Tarım ve Orman Bakanlığı var.
0: Tabii.
1: Onların izin vermediği hayvanları öldürmesi doğru değil. Çünkü o yaban hayatı da korumak lazım.
0: Doğru.
1: Yani yasa dışı bir öldürme faaliyetinde bulunamazlar.
0: Eyvallah. Bak mesela Halise Hanım hocam şöyle bir soru sormuş. Bizim köyümüzün mezarlığında tarla fareleri çok fazla var. Mezar tarla faresinden geçilmiyor adeta demiş efendim. Acaba bu tarla farelerini öldürmek günah mı? Diktiğimiz çiçekleri yiyorlar, delikleri kapatıyoruz, tekrar çıkıyorlar, zarar veriyorlar. Hem de işte oranın bir mezarlık olması hasebiyle demek ki ruhları da inciniyor yani tabii yakınlarının mezarlarını öyle görünce.

0: Eğer burada işte çiçeklerine veya işte mezarlara bir zarar veriyorlarsa, tahribat yapıyorlarsa tabii ki onları öldürebilirler. Ama böyle bir zarar ziyan yoksa onları öldürmeleri de doğru değil.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Telefonumuz var mı diye bir bakayım dedim. Yokmuş. Amine Hanım diyor ki hocam, ailem ismimi koyarken kulağıma ezan okumayı unutmuş. Şimdi okumalılar mı? Dinen yapmak gereken bir şey var mı?
0: Eğer ezan okumayı unutmuşlarsa burada dinen yapılması gereken bir şey yok. Çünkü bu 7. gün içerisinde okunması müstehaptır. Lakin böyle okunmamış ve aradan bir zaman geçmiş. Bu takdirde okunmasına gerek yok. Çünkü yaşı bir hayli ilerlemiş.
1: Yani.
0: Yani o kadar çok kendisini rahatsız ediyorsa kendi kendine bir ezan okuyabilir, kâmet de okuyabilir.
1: Peki efendim. Murat Bey yakında evlenecek olduğundan bahsetmiş efendim. Diyor ki evlenir evlenmez eşimle beraber umre yapmak istiyoruz. Bunda dinen bir sakınca var mı? Doğru olur mu?
0: Bunda dinen bir fazilet var. Ne sakınca olacak? Güzel bir şey yapıyorlar. Yani evlilik hediyesi olarak beraber karı koca umre yapıyorlar. Hani sakıncadan bahsedince şunu söylemek isterim. Tabii yeni evli oldukları için çok dikkatli olmalılar. Yani umrelerini sakatlatacak, onu bozacak davranışlar içerisine girmemeliler ve ihram yasağı işlememeliler. Yani söz olarak, fiil olarak bunları işlememeye gayret göstermeleri gerekir. Sakınca olsa olsa buralarda olur.
1: Eyvallah. Allah kabul etsin o zaman. Dareyn saadeti nasip etsin Rabbimiz. Melek Hanım, Ankara'dan hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz Melek Hanım.
2: Hoş bulduk yavrum. İyi akşamlar yavrum.
1: Hayırlı akşamlar Melek anne.
2: Hayırlı akşamlar yavrum.
1: Ama televizyonun sesini kapatman lazım. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldin anneciğim.
2: Hoş bulduk yavrum. İyi yayınlar. Hocama
1: teşekkür
2: da selamlar.
1: Ederiz. Allah razı sana olsun.
2: Da.
1: Sağ olun.
2: Yavrum ben 2 sene 3 aylarımı tuttum.
1: Evet.
2: 2 sene, bu sene tutamadım. Ona da diyorlar 3 sene ya da 5 sene tutacağım diyorlar. Bu sene tutamadım yavrum.
1: Olsun Melek anne. Bakalım hocam ne diyecek. Ben olsun dedim ama Rabbim kabul etsin ibadetlerimizi. Ankara'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ben böyle peşin peşin olsun dedim ama hocam. Hani kişinin özellikle hanım ablalarımız, annelerimiz şöyle diyorlar. 3 ayları tutmak lazım. Hele ki hiç tutmadıysa ömürde bir defa tut falan diyorlar. Sonra tutmaya başlayınca işte Melek anne gibi diyorlar ki bunu en az 3 defa tutman lazımmış. 5 defa tutman lazım. Hatta 3 sene üst üste tutunca 4. sene umreye gitmen lazımmış falan. Farklı farklı çeşitleri var bunun.
0: Evet böyle şeyler,
1: böyle şeyler çıkıyorlar hocam. Var mı bunun aslı?
0: Bunun bir aslı yok. Yani 3 ayları 3 yıl tutmak lazım. Veya işte bunları 7 sene tutanın kurban kesmesi lazım
1: gibi
0: diyorlar bazen
1: evet.
0: de. Böyle şeyler söylüyorlar. Bunun bir aslı esası yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman bu şekilde yapmadığını da görüyoruz. Yani isteyen bunları tutabilir. 1 yıl tutar, ister 2 yıl tutar. Ama 2 yıl tuttun, 1 yıl daha tutacaksın diye böyle bir zorunluluk yok. 6 yıl tuttun, 7. yılda tutacaksın diye böyle bir şey yok. Efendim, bunu üst üste 7 yıl tutmanın veya üst üste 3 yıl tutmanın da ayrıca ekstra bir fazileti de yok. Bunlar halk arasında olan ama gerçekte dini delil açısından bir kıymeti olmayan bilgilerdir.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Sümeyye Hanım diyor ki muhterem hocam ben banka promosyonu devletin çocuk evlerine kullanıyorum. Doğru mudur? Devletten aldığımı yine devlete iade olarak düşünüyorum. Hayır amaçlı değil diye de not etmiş.
0: Evet, promosyonu çocuk evlerine kullanabilir.
1: Allah razı olsun. Hı. Çocuk evlerine hizmet edenlerden de Allah razı olsun.
0: Amin. Amin.
1: Çocuklarımızın da istikbali güzel olsun. Rabbim sağlık afiyet ihsan etsin. Çankırı'dan Şaban Bey hattımızda. Hoş geldiniz Şaban Bey. Televizyonun sesini kapatmanız lazım efendim.

0: Alo.
1: Tamam.
0: Evet, buyursunlar.
1: Efendim. Hocam ben selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
1: Hocam selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam Şaban amca.
1: Ben 5-6 senedir yatak hastasıyım, yatak. Ben 5-6 senedir yatak hastasıyım. Yatıyor. Bir tarafta bir tarafa dönemiyorum, kalkamıyorum. Ondan sonra bende sonta var. Tuvalet ve ağzımın kötü var, altını bez sarıyor. Ben yatarak namazımı kılıyorum, olur mu hocam ya?
0: Allah senden razı olsun. Şaban amca, ellerinden öpüyorum. Rabbim sana sağlık, afiyet ihsan etsin. Bize de dua et. Çankırı'ya selam olsun, hayırlı akşamlar. Zor bir hayat. 5-6 yıldır aynı durumları yaşıyorum. Yatarak namaz kılıyorum dedi.
2: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Yatan hastalara da namaz farzdır. Dolayısıyla onlar da abdest konusunda özürlü hükümlerinden yararlanarak bu şekilde ibadetlerini yapacaklar. Bu gibi hastalara bir kolaylık açısından Maliki mezhebinin görüşünü tavsiye ederim. O da nedir? Böyle özürlü hastaların abdestleri vaktin girmesiyle çıkmasıyla bozulmaz. Efendim, başka bir sebeple bozulur. Yani yatan hastanın ne durumda olduğunu biliyoruz. Efendim, gerek idrar konusu olsun, gerek diğer konular olsun. Mesela burada yani idrar bilemez o ne zaman geliyor, ne zaman gidiyor, takibi de zordur.
0: Evet.
2: Bundan dolayı özürlü hükümlerinden yararlanabilir. Ama mesela büyük abdesti olduğu zaman o zaman yeniden abdest almasını tavsiye ederiz. Bunun dışında işte bir yeri kanıyorsa efendim yeniden abdest almasını. Abdest alması zaten bu yatan hastalar mümkün değil. Teyemmümü daha doğrusu.
0: Teyemmümünü yenileyecek.
2: Teyemmümünü burada yenileyecek. Yani bir kere daha söylüyorum. Diyelim ki problemi nedir bunun? İşte affedersiniz idrar kaçırmaktır. Diyelim ki öğleden önce aldı teyemmümünü böyle hastalar. Aldı ve bununla başka bir şey olmadığı sürece... Yani abdestini bozan bunun dışında bir şey olmadığı sürece öğle yıkılar, ikindiyi yıkılar, akşamı kılar. Bu Maliki mezhebinin görüşü bu konuda gerçekten çok kolaylaştırıcıdır. Çoğu insan buna yanaşmıyor. Diyor ki ben Hanefiyim diyor. Hanefisin ama zorlanıyorsun. Yani her vakitte teyemmüm almak bile zordur böyle hastalar için. Çünkü kendileri bile alamıyor. Bak bir taraftan bir tarafa dönemiyorum diyor. Başkasının yardımına muhtaçlar bunlar.
0: Eyvallah. Muzaffer Bey bu konuyla alakalı diyor ki hocam hani bunun bir süresi var mıdır? Özür abdestinin süresi. Bu hususla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
2: İşte onu söyledim. Yani bu Maliki mezhebinin görüşüyle amel ederse bir süreye takılmayacaktır o.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Efendim Nurettin Bey diyor ki 2 sene önce dolar olarak borç almıştık. Ödeyemedik. Alacaklı kimse borcu altına çevirmek istiyor. Bu durum caiz midir?
2: Alimlerimiz bu konuda gerçekten iyi kafa yormuşlar, düşünmüşler, bu konuları tartışmışlar. Ve kolaylaştırıcı bir hüküm var mı? Bu kolaylaştırıcı hükmü de araştırmışlar. Hı hı. Ve netice itibariyle şöyle bir fetva verilebilir bunlar için. Yani borcunu artık ödeyemiyor, bu şekilde ödeyemiyor. Mesela Türk lirası almış ama ödeyemiyor. Veya başka bir para cinsinden almış, altın cinsinden almış. Ama altın diyelim ki değişkenlik arz ettiği için bunu ödeyemiyor. Aralarında anlaşmak kaydıyla başka bir para cinsine, ödeme cinsine geçebilirler. Bu takdirde önceki anlaşmaları geçersiz oluyor. Şimdi denilecek ki nasıl olur yani? Önceki anlaşmaları geçerli oluyor. Sanki yeniden borçlanıyormuş gibi kabul ediliyor. Bunu yapabilirler.
0: Eyvallah hocam. Efendim galiba bu sorularla, bu soruyla iktifa ederiz. Rukiye Hanım diyor ki muhterem hocam hayırlı programlar, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine.

0: Abdest aldığımız lavabo çok küçük. Kollarımızı bir kere yıkamakla abdestimiz kabul olur mu? Ne dersiniz?
1: Yani muhtemelen lavabo çok küçük olduğu için yerlere su sıçramasın diyor. Bu abdestin uzuvları üç kere yıkamamak için bir mazeret değil. Yani çok kolayı var. Bugün paspas var veya bezler var. Bunları yapsın, sünnetten mahrum kalmasın.
0: Eyvallah hocam.
1: Ama diyelim ki kolunu bir kere yıkadı. Yıkadığını eminse farzı yerine getirmiş olur. Sünnetleri terk etmiş olur. Sünnetleri terk ettiği için mekruh işlemiş olur. Mekruh işlemektense biraz elleri yorulsun. Yani ibadet için biraz elleri yorulsun. Paspasla veya herhangi bir bezle orayı temizlesin. Üç kere yıkasın.
0: Eyvallah. Bu sevaptan mahrum kalmaz.
1: Tabii ki kalmasın.
0: Çok teşekkür ederiz
1: Ben
0: hocam.
1: teşekkür
0: İyi
1: ederim.
0: ki varsınız efendim. İyi ki bizim hocamızsınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

Nazar. İbn-i Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nazar, göz değmesi gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı, nazar onun önüne geçerdi. Arapçada bakış ve görüş manasına gelen nazar, Türkçe'de daha ziyade göz değmesi veya bakmak suretiyle maddi ve manevi bir etki meydana getirmek anlamına gelir. Başlangıcı tam olarak bilinmemekle birlikte nazar inancı tarih öncesi dönemlere kadar uzanmakta ve İslam öncesi Arap kültüründe de var olduğu bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de

Em suresinin son ayetinde o inkar edenler zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi buyrularak göz değmesinin gerçekliğine değinilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de dolaylı da olsa varlığına işaret edilen nazarın Hazreti Peygamber'in göz değmesi gerçektir şeklindeki açık ifadeleriyle kesinlik arz etmesi, onun sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü halk arasında nazar, bir takım yanlış anlamalar ve hurafelerle iç içe geçmiş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahiyeti tam olarak anlaşılamayan nazar, tıbbi açıdan insan gözünden çıkan ışınların dikkatle ve kıskançlıkla bakış esnasında yoğunluk kazanması ve bu yoğun ışınların karşı organizmanın atomlarının çalışma düzenine tesir icra etmesi şeklinde açıklansa da çoğu tıp doktoru tarafından bir hastalık sebebi olarak kabul edilmez. Nazarın etkisine ve gücüne inanılmaz. Fakat parapsikolojiyle uğraşan bilim adamları nazarı bilimsel açıdan incelemeye değer görmüşlerdir. Yüce Allah tarafından Felak suresinde ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım denilerek bizzat kendisine sığınılmasını emretmesiyle nazar arasında bir ilgi söz konusudur. Zira nazarın oluşmasında haset duygusunun önemli bir rolü vardır. Çünkü bu duyguda düşmanlık, kin ve intikam mevcuttur. Nazarın etki düzeyinde haset duygusunun şiddeti de çok önemlidir. Haset duygusu ne kadar şiddetli olursa nazarın gücü de o kadar şiddetli olur. Halk arasında da yaygın olan nazar haktır ve deveyi kazana insanı mezara koyar sözü, nazarın toplum nezdinde de ne kadar güçlü bir olgu kabul edildiğini göstermektedir. Ayrıca göz değmesi gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı, nazar onun önüne geçerdi hadisi de nazarın etki gücüne işaret etmektedir. Bununla birlikte nazarın etkisinin sınırsız olmadığı ve ilahi takdirin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceği de asla unutulmamalıdır. Resulullah, nazarın etkisiyle ortaya çıkan hastalıkların tedavisine kayıtsız kalmamış ve Kur'an-ı Kerim'de belirli sure yahut ayetlerin okunmasını emretmiş, kendisi de bizzat uygulamıştır. Ayrıca gözü gibi sevdiği torunları Hasan ve Hüseyin'i her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım duasıyla Yüce Allah'ın korumasına havale etmiş, Hazreti İbrahim'in de oğlu İsmail ve İshak'ı bu sözlerle Allah'ın himayesine havale ettiği bildirilmiştir. Cinlerin şerrinden ve göz değmesinden Allah'a sığınıp değişik dualar okuyan Peygamberimiz, Felak ve Nas sureleri indirildikten sonra diğer okuduklarını bırakmış ve sadece bu sureleri okumaya başlamıştır. Nazardan korunmak için Muavvizetan adıyla anılan bu surelerin okunması dışında, halk arasında maşallah, barekallah gibi dini metinlerin yazılı olduğu künyelerin taşınması, ev, araba veya iş yerlerinde Kalem suresinin 51. ayetini içeren levhaların asılması gibi uygulamalarda esasen asıl şifayı verenin Allah olduğu inancının birer yansımasıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki, nazara karşı dua ve rukiye dışındaki önlemleri, mesela nazar boncuğu gibi nesneleri taşımak, at nalı ve kafası asmak yahut şamanist gelenekten gelen kurşun dökmek gibi ibadetleri İslam dini uygun bulmamış ve bunları asla meşru görmemiştir. Hazreti Peygamber de insanların ve hayvanların boyunlarına nazarlık türünden çeşitli nesnelerin asılmasını yasaklamış, bunu yapanların kendisinden uzak olduklarını ve Allah'ın korumasından da mahrum kalacaklarını söylemiştir. Hazreti Peygamber'in nazardan korunmak için Allah dışında başka şeylere sığınmamaları yönünde ümmetine yaptığı uyarılar, tevhid inancının zedelenmemesi hedefine matuf olmalıdır. Zira dinde meşru olmayan bu tür koruma yöntemleri, sadece Allah'a ait olan sıfatların eşyaya devredilmesi anlamını taşımaktadır. Bununla beraber Allah Resulü, içinde şirk olmadıkça rukiye yapmakta yani Kur'an'dan ayetler okumada bir sakınca görmemiş ve onu zaman zaman tavsiye etmiştir. Ancak onun rukiyeyi tavsiye etmesinin nedeni iyi anlaşılmalıdır. O, öteden beri insanların yapa geldikleri,

batıl inanışlardan kalan bazı yanlış uygulamaların önüne geçmek istemiştir. Çünkü şifayı veren Allah'tır ve buna inanılmalıdır. Dolayısıyla nazardan korunmak için yapılacak en güzel şey Allah'ın ayetleri ve dua ile yardım dilemektir. Bunun kişi üzerindeki olumlu etkisi göz ardı edilmemelidir. Tabii Peygamberimizin bu tavsiyesi günümüzde muskacılığın ve üfürükçülüğün meşruluğuna gerekçe gösterilmemelidir. Bugün pek çok amaçla kullanılan muskaların rukye ile bir ilgisi yoktur. Nitekim Hazreti Peygamber muska takılmasını hoş görmemiştir. Bu nedenle çeşitli adlarla insanların zaaflarından çıkar sağlayan istismarcı kimselere gidilerek onlardan şifa beklenmesi yanlış bir tutumdur. Zira Allah Resulü, nazardan dolayı Esma binti Ümeyse çocuklarına okumasını tavsiye ettiğinde bile buna kendisi de dahil kimseyi aracı kılmamış ve Esma'ya onlara sen oku buyurmuştur. Nazar, gayri ihtiyari vuku bulduğundan az ya da çok her insanda vardır. Ama güçleri, etkileri ve devamlılıkları değişiklik gösterir. Bazen gıpta, özenme, imrenme gibi dostça duygular, hatta ebeveynlerin çocuklarına sevgisi bile nazara sebep olabilmektedir. Yani nazar, iyi niyetli insanlardan da çıkabilir. Nazar, kötü insanlardan çıktığında ise daha etkili ve olumsuz bir sonuç doğurabilir. En kötü nazar, inançtan yoksun, Allah sevgisinden mahrum, kalpleri haset ve kin duygularıyla dolu aç ruhlu insanlardan gelir. Esasen nazarı besleyen şey de Allah Resulü'nün imanla bir arada bulunmayacağını söylediği haset duygusudur. Dolayısıyla burada müminin başkasına ait bir güzellik veya imrenilecek bir durum gördüğünde vereceği tepki büyük önem arz etmektedir. Kişi bu tepkisini haset dolu bakışlarla ifade ettiğinde son derece olumsuz bir tabloyla karşılaşabilir. Öyleyse Müslüman, beğenilen, hayran kalınan, kısacası övgüye layık bir şeyi gördüğünde onu ölçüsüzce övmemeli, ona haset etmemeli ve o şeyin mübarek olması için maşallah, barekallah diyerek dua etmelidir. Sonuç olarak nazar değmesi insani bir gerçektir. Bu gerçekliğin olumsuz sonuçlar doğurması ise önemli ölçüde haset duygusundan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden başkasına ait imrenilecek bir güzellik veya bir başarı görüldüğünde Müslümana düşen ona haset etmek yerine hayır duada bulunmaktır. Hasetçinin haset dolu bakışları bir tehlike oluşturmakla birlikte Allah'a sığınan bir müminin bu kötü bakışlardan etkilenmesi son derece sınırlıdır. Unutmayalım ki Rabbimiz dilemezse kimse bir başkasına zarar veremez.

0: biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder şilte kullanmak, İpek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir: kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum."
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: "Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak."
3: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti: "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi: "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
3: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların toplandıkları yere gelip, Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, herhangi birinizin üç çocuğu ölürse, o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar, dedi. Kadınlardan biri, ya iki çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki çocuk da böyledir, buyurdu. Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca, Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git, seni tanıyan birini getir, dedi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şey ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa üç gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah sefere çıkmak istiyorum bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de nerede olursan ol Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın

sallallahu aleyhi ve sellem, müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum." cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu." deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım." buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir." Enes radıyallahu anh anlatıyor. "Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir." dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim." dedi. Müşriklere işaret ederek de, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım." dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum." dedi. Sa'd dedi ki, "Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım." Hadisi rivayet eden Enes, "Amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak tanıyamamış, kız kardeşi ancak'tan sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi, biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti: "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. Üçüncü günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin?" Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. İşte bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden

karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver. Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

درجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
2: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
3: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
4: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
5: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?
6: Bana kızmadı. Sıkı sıkı temizlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
7: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
6: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
7: Öyle mi? Neymiş o iş?
6: Söyleyemem. Bu bir sır.
7: Bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
6: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
0: 39. Bölüm.
5: Medine'de serin bir sabah vaktiydi. Müslümanlar Resulullah'ın arkasında sıkıca saf tutmuş namazlarını eda etmişlerdi. Peygamberimiz arkadaşlarını tek tek sorar, cemaate gelemeyenlerin bir sıkıntısı olup olmadığını araştırırdı. Yine öyle yapmış, göremedikleriyle ilgili bilgi almıştı. Sonra gözü yokluktan dolayı üstlerinde doğru düzgün kıyafetleri olmayan suffe ashabına takıldı. Çoğunun sahip olduğu bir parça bez ancak belden aşağılarını örtmeye yarıyordu. Peygamberimiz ashabına şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Ashab-ı kiram Resulullah'ın ne demek istediğini anlamıştı. O gün pek çok kişi bulabildiği ne varsa sadaka olarak getirdi. İhtiyaç sahibi olanlar sadece suffe ashabı değildi. Dolayısıyla Peygamberimiz dostlarını sık sık sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir başka gün, güneşin doğduğu her gün, İnsanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir dediğinde Müslümanlar şaşkınlık içinde şöyle dediler.
8: Ya Resulallah, buna gücümüz yeter mi?
9: Her eklemimiz için nasıl sadaka verebiliriz ey Allah'ın Resulü?
5: Peygamberimiz bu sorumluluğu kaldıramayacaklarını düşünen ashab

0: veya eşyasını ona yüklemen sadakadır. Güzel sözle sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için sadakadır. Peygamberimizin sadaka olarak tarif ettiği bu davranışlar sosyal dayanışmanın temelini oluşturuyordu. İyi niyetle yapılan her şeyin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu öğrenen Müslümanlar, hayırlı işlerde birbirleriyle yarışıyor ve birbirlerini buna teşvik ediyorlardı. Resulullah'ın en iyi dinleyicilerinden biri Hazreti Enes'ti. Enes büyük bir muhabbetle Peygamberimizi izler, onun her sözünü hafızasına kaydederdi. Yine böyle bir gün öğrendiklerini arkadaşlarına anlatıyordu.
1: Bugün Peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?
2: Ne öğrendin?
1: Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş.
2: Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?
1: Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı? Kim daha çok selam verir ve selam alırsa kazanır.
2: Gülümsemeyi de unutma.
1: Hadi.
2: Hadi.
0: İslamiyet günden güne yayılıyor. İnsanlar kabileler halinde ya da bireysel olarak Peygamberimize iman ediyorlardı. Kabul ettikleri dinin kuralları açıktı. Haramlar ve helaller belliydi. Pek çok kişinin geçmişinde yaşadıkları vicdanlarını rahatsız ediyor, bunların affedilip affedilmeyeceğini merak ediyorlardı.
3: Ne oldu kardeşim? Düşünceli görüyorum seni.
4: Dalmış gitmişim. Sağ ol, bir şeyim yok.
3: Neye dalmıştın peki?
4: İslam'dan önceki hayatımı düşünüyordum. Yaptıklarımı, söylediklerimi. Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?
3: Peygamberimiz tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler.
4: Benim kadar günahkar olsa da mı?
3: Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah, rahmetimden ancak kafirler ümit keser der.
4: Öyle mi? Bunca şeyi yapmama rağmen geç kalmadın mı yani?
3: Hayır, tabii ki geç kalmadın. Resulullah, ölüm gelip çatana kadar tevbe kapısı açıktır der. Sen pişmanlığını arz ettiğinde, af dilediğinde Allah bunu kabul eder. Kötülüklerini iyiliğe çevirir.
4: İnşallah. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak isterim. Günahların kirinden arınmış olarak. Peki özellikle dua edebileceğim bir zaman var mı?
3: Özel bir zamanı bekleme. Hele de istiğfarı geciktirme. Her an Allah'a dua edebilirsin. Ama özel bir zaman soruyorsan, geçen gün duyduğum şeyi söyleyeyim sana. Peygamberimiz şöyle diyordu. Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu, ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu ki, onu bağışlayayım.
4: Ne güzel bir müjde bu.
3: Hem de nasıl. Bir de yine peygamberimizden öğrendiğim bir dua var. Onu da öğreteyim mi sana, ister misin?
4: İstemez miyim?
3: Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.
4: Allah senden razı olsun. Benim gönlüme su serptin. Allah da seni mükafatlandırsın.
3: Amin kardeşim. Hepimize güzellikler versin. Namaz vakti yaklaştı. Gel mescide gidelim. Resulullah'la namazı da kıldığın zaman gönlün iyice ferahlar.
4: Tamam, hadi gidelim.
0: Bir gece Peygamberimiz Hazreti Ömer'le birlikte Hazreti Ebubekir'in evine gitmiş, orada bazı meseleleri konuştuktan sonra da arkadaşlarıyla birlikte mescide

0: Abdullah kıraatini bitirince, "Şimdi istediğini sor," dedi. Abdullah bin Mesud, kendisini dinleyenlerin arasında Resulullah'ın olduğunu görünce hem şaşırdı hem de utandı. Peygamberimiz arkadaşlarına, "Kur'an'ı indiği andaki tazeliğiyle okumak isteyen Abdullah'ın okuduğu gibi okusun," diyerek ona iltifat etti. Sonra da kendisine Kur'an okumasını istedi.
1: "Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olduğu halde ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim?"
0: Peygamberimiz, "Ben Kur'an'ı başkalarından dinlemekten de hoşlanırım," dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud Nisa suresini okumaya başladı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiği zaman, Peygamberimiz bu kadarın yeterli olduğunu söyledi. Abdullah, Resulullah'ın yüzüne baktığında onun gözlerinden yaşlar akıyordu. Müslümanların şiddetli açlık ve yoklukla mücadele ettiği zamanlardı. Birkaç gün boyunca midelerine bir lokma girmediği olurdu. Yine böyle bir zamanda Suffe'nin gençlerinden Ebu Hureyre, yiyecek bulma ümidiyle dışarı çıkmıştı. Peygamberimiz onun durumunu fark etmiş ve onu alıp evine götürmüştü.
3: "Resulullah'ın evinde de kaç gündür yemek pişmiyor. Bizim halimize dayanamıyor ama kendisinin durumu da farklı değil. Keşke açlığımı fark etmeseydi de onu zahmete sokmasaydım." "Görüyor musun? İşte Resulullah'ın evinde de bir bardak sütten başka bir şey yok. Şimdi onu bana verirse kendisi ne içecek?"
0: Peygamberimiz, "Ebu Hureyre, git Suffe'deki arkadaşlarını çağır," dedi.
4: "Emredersiniz ya Resulallah.
3: Bir kap süt hangimize yeter ki? Ben Resulullah onu bana verirse kendi ne içecek diye düşünürken, o Suffe'nin tamamını çağırmamı istedi. Nereden baksan 80 kişi var. Allah Allah."
0: Ebu Hureyre, Peygamberimizin dediği gibi tüm arkadaşlarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler. Peygamberimiz besmele çekerek kabı Ebu Hureyre'ye verdi ve herkes sırayla içsin dedi.
3: "Allah'ım, sen ne kadar büyüksün. İçiliyor içiliyor bitmiyor. Kaçıncı kişi içti hala bitmiyor."
4: "Ya Resulallah, herkes doyana kadar içti. Buyurun bu da kalanı."
0: Resulullah Ebu Hureyre'ye bakıp gülümsedi ve "Ebu Hureyre, süt içmeyen ikimiz kaldık. Otur sen de iç," dedi.
3: "İçtim elhamdülillah."
0: Resulullah kendisine, "Biraz daha iç," dedi.
3: "İçtim ya Resulallah."
0: Peygamberimiz, "Biraz daha iç," dedi.
3: "Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı ya Resulallah."
0: Bunun üzerine Resulullah Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içti. Ebu Hureyre de Suffe ehli de hayretler içindeydi. Suffe ashabı hem karınlarını doyurmuş hem de Resulullah'ın bir bereket mucizesine şahit olmuşlardı. Musab bin Umeyr'in Medine'ye İslamiyet'i anlatmak için geldiği zamanlarda ilk Müslüman olanlardan biri Üseyd bin Hudayr idi. Peygamberimizi çok sever, onunla birlikte bulunduğu anların hiç sona ermemesini isterdi. Sesi çok

0: güzeldi. Kur'an okuduğunda tadına doyum olmazdı. Bir gece evinin bahçesinde Kur'an okumaya başladı. Bir tarafında uyuyakalan oğlu Yahya, diğer yanında da az önce bağladığı atı vardı.
1: Euzubillahimineşşeytanirrahim.

0: اجعل له عوجا.
1: Bu hayvan neden böyle huysuzlandı? Bir şey mi gördü acaba? Neyse, sakinleşti.

0: أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: Allah Allah. Ne oluyor sana? Sakin ol. Etrafta da bir şey yok ki. Neden ürküyorsun?

0: Üseyd sabah namazından sonra peygamberimize bir gece önceki hadiseyi anlattı.
1: Gördüğüm beyaz gölge tabakası Kur'an okumayı bırakınca içindeki parıldayan şeylerle birlikte semaya doğru çekilip gitti. Nihayet onu göremez oldum.
0: Peygamberimiz onlar neydi biliyor musun dedi.
1: Bilmiyorum ya Resulallah.
0: Peygamberimiz onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi dedi. Ashab-ı kiram Kur'an ayetlerini okumaya doyamaz, Rablerinin kelamını büyük bir zevkle tekrarlardı. Hazreti Üseyd iki şeye doyamadığını söylerdi. Bunlardan birincisi Kur'an okumak, ikincisi de Resulullah'ın huzurunda bulunmaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men istaaza billahi fa'izuhu ve men saala billahi fa'atuhu ve men da'akum fa'ajibuhu ve men sana'a ileykum ma'rufa fakafi'uhu fa'in lam tecidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta teraw annakum kad kafa'tumuhu.
2: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki, zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakar karakter zayıflığı, cimrilik, fedakar

0: kalmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu "güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da

namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin. Hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuk

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs Ömer bin Ebu Selem'e Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim." deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır." diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Zaman bazen insana ağır gelir. Yollar uzar, imtihanlar zorlaşır. Yükler çoğaldıkça kalp de yorulur. Öyle anlar olur ki insanın dilinden bir selam bile zor dökülür. İçinden gelmez, gücü kalmamıştır. İşte tam da o anlarda bazen yalnızca bir gülümseme yeter. Çünkü gülümsemek sadece dudakların kıpırtısı değildir. Karşındakine yalnız değilsin demektir. Hiç tanımadığın birine bile farkında olmadan umut bırakmaktır. Yorgun bir kalbe nefes, kırgın bir ruha küçücük bir ışıktır. Belki de tam vazgeçmek üzere olan birine yeniden başlama cesaretidir. Belki bugün elinde verecek bir şey yoktur, bir söz, bir yardım, bir imkan. Ama yüzünde taşıdığın samimi bir gülümsemenin kıymeti bazen hepsinden büyüktür. Efendimizin yüzyıllar önce söylediği, kardeşine gülümsemen sadakadır sözü bu kıymeti bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Gülümseme biraz duaya benzer. Dudaktan çıkar ama karşısındakinin kalbine kadar ulaşır. Bazen fark etmeden bir kırgınlığı yumuşatır, bir iç çekişi susturur, bir kalbi secdeye biraz daha yaklaştırır. Müminin mümine tebessümü, gösterişi olmayan, sessiz ama derin bir sadakadır. Düşün, senin sıradan sandığın bir an, belki kardeşinin en ağır imtihanıdır. İçinde fırtınalar kopuyordur ama kimse duymuyordur. İşte o anda senin yüzünde beliren küçük bir gülümseme onun kalbinde bir bahar olabilir. Kim bilir, belki bir duanın kabulüne, bir umutsuzluğun sonuna, uzun bir gecenin sabahına vesile olur. O yüzden gülümse kardeşine, çünkü gülümsemen sadakadır ve sadaka kalpten kalbe giden en kısa yoldur. Asma yüzünü, yorma kalbini. Bazen bir ümmeti ayakta tutan şey büyük sözler değil, küçük ama samimi bir tebessümdür. Ve belki de en sessiz sadaka en büyük şahidin olacaktır. Kim bilir?

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beyaz giysi giyin, çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı yediğimiz av eti,
içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz, bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer İbrahim'in aleyhisselam arkasından, "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, "Allah'a," dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum," dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor
ve sütü çoğalıyor.

0: Nihayet su tükenince kendi kendine şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. Bir kimse görebilir miyim diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine gidip çocuk ne yapıyor bir baksam dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine acaba çocuk ne yapıyor bir baksam derken bir ses işitti. Sese hitaben yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.
1: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء
0: سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar burası şehitlerin diyarıdır dediler.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير
0: أبو موسى رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.''

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el, alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: hadislerle onu anlamak.
1: Kurban, Rabbimize yakın olma umudu. Bera diyor ki, Hazreti Peygamber'i Kurban Bayramı sabahı hutbe verirken dinledim. Şöyle buyurdu. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bir bayram günü kurban olarak iki koç kesti ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle dedi. Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin için sunulmuştur. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Resulullah'ın ashabı, ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir dediler. Resulullah, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevap verdi.

Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden

0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: ettim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse, azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrılır.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: يوم الجمعة فقال: في مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: عبد الله بن عمرو'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: ediyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.
0: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd: "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

elinde bir kalkan dahi yoktu. Allah Resulü elinde kalkan olan bir sahabiye seslenerek kalkanını Nesibe'ye vermesini istedi. Nesibe, Resulullah'ı muhafaza etmeye çalışırken 12 yerinden yaralanmıştı. Bu yaraların iyileşmesi bir yıldan fazla sürecekti. Nesibe bir an dönüp oğluna bakınca onun da yaralandığını fark etti. Koşarak yanına geldi, evladının yarasını sardı ve ardından "Kalk yavrum, müşriklerle çarpışmaya devam et," dedi. Bu Medineli aile, peygamberi korumak için kendi canlarından, çocuklarından çoktan vazgeçmişlerdi. Hazreti Peygamber Uhud Savaşı'ndaki sıkıntılı anlardan söz ederken Nesibe'yi kastederek şöyle buyurmuştur: "O gün nereye baksam Ümmü Ümare'nin beni korumak için savaştığını görüyordum." Nesibe ve ailesinin samimiyet ve fedakarlıkları karşısında Resulullah, "Allah ev halkınıza rahmetiyle muamele buyursun," diye dua edince Nesibe, "Ya Resulallah, dua buyur cennette sana komşu olalım," dedi. Resulullah da, "Allah'ım, bunları bana cennette komşu ve arkadaş eyle," diyerek Nesibe ve ailesine tekrar dua etti. Peygamber Efendimizin dilinden böylesine bir dua işitmekten daha kıymetli ne olabilirdi ki? Kıymetine paha biçilmez bu duayı işiten Nesibe'nin dudaklarından şu sözler döküldü: "Bana artık dünyada ne musibet gelirse gelsin, bu dua bana yeter." Nesibe'nin Uhud'daki bu cengaverliği aslında 2. Akabe biatinde Peygamberimize verdiği sözün bir gereğiydi. Bi'setin 13. senesi hac mevsiminde Mekke'de gerçekleşen bu biatte ikisi hanım 70 ensari sahabe Resul-i Ekrem'i Medine'ye hicret etmesi halinde ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. İşte bu biate iştirak eden iki hanım sahabiden biriydi Nesibe. Verdiği sözün arkasında durarak Resulullah'ı canı pahasına Uhud'da muhafaza etmeye çalışmıştı. Nesibe'nin cihat meydanlarında görünürlüğü Uhud'la sınırlı değildi. Beni Kurayza gazvesine, Hudeybiye'ye, Hayber'in fethine, Umretül Kazaya, Mekke'nin fethine, Huneyn'e ve Yemame savaşlarına da katıldı. Beyatür Rıdvan'a katılan 4 kadından biriydi. Ashabın yanlarında çok az silah bulunduğu Beyatür Rıdvan günü, Mekkelilerden gelebilecek bir saldırı ihtimalini dikkate alarak beline bir bıçak bağlamıştı. Ümmü Ümare künyesiyle bilinen Nesibe, Uhud'un bozgun anlarında çarpışmaya devam ettiği gibi aynı tavrı Huneyn'de de sergilemişti. Müslümanların dağılmaya başladıkları sırada çarpışmaya devam eden sayılı kişiler arasında Nesibe de vardı. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylime'ye karşı gerçekleştirilen Yemame Savaşı'nda da bir ara dağılan Müslümanların yeniden toparlanması için uğraş verdi, kahramanca çarpıştı. 11 yerinden yaralandı. Üstelik bir eli kesildi. Ancak Nesibe ısrarla Müseylime'yi aramaya devam etti. Nihayet Uhud Savaşı'nda da fedakarca çarpışıp yaralanan oğlu Abdullah, Vahşi bin Harp'le birlikte Müseylime'yi öldürmeye muvaffak olunca Nesibe Allah'a şükretti. Nesibe sadece cihat meydanlarındaki kahramanlıklarıyla tarihe geçmiş bir kadın değildi. Dikkatle Kur'an okur, Resul-i Ekrem'e sorular sorardı. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek sitemkar bir dille şöyle demişti: "Ey Allah'ın Resulü! Bakıyorum da Kur'an'daki her şey erkekler adına, kadınlardan hiç bahsedilmiyor." Düşüncelerini oldukça rahat bir dille ifade ettiği anlaşılan ve aslında bu sözleriyle birçok kadına tercüman olan Nesibe'nin sorusu üzerine şu ayetler nazil oldu: "Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır." Nesibe, indirilen ayet-i kerimede övülen vasıflara sahip bir hanımdı. Cengaverliği ve kahramanlığı kadar ibadet hayatı ve misafirperverliği

güzelliği de bilinmekteydi. Bir gün Resul-i Ekrem'i evine davet etmiş, imkanları nispetinde Peygamber Efendimiz için bir sofra hazırlamıştı. Ancak kendisi o gün oruçluydu ve hiçbir şey yemedi. Peygamber Efendimiz de ona, yanında başkaları yemek yediği sürece melekler oruçlu kişiye dua eder müjdesini verdi. Peygamberimizin ve meleklerin dualarına mazhar olmuş bu hanım sahabi, Hazreti Ömer'in hilafet yıllarına kadar yaşadı. Kendisinden iki hadis rivayet edilmiştir.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
2: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.

0: bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar, buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde, gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde, altın veya gümüş kaptan su içen kimse, karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: أبو ذر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade: ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe Mescidi'nin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.